0: 91.0 Davet Radyo.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük'ten Medine'ye hareket ediyor, Hicr mevkiine geliyordu. Bu topraklarda Hazreti Salih Aleyhisselam ve kavmi yaşamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kirama bazı hatırlatmalarda bulundu. Hicr'den ayrılıyorlardı ama şiddetli bir susuzluk vardı. Suları bitmişti. Münafıklar her vesileyle ortamı bulandırmaya gayret ediyorlardı. Peygamber Efendimizin peygamberliğinden şüpheye düşürmek için şayet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gerçekten bir peygamber olsaydı, Musa peygamberin kavmine Allah'tan yağmur dileyip yağmur yağdırdığı gibi o da Allah'tan yağmur diler, yağmur yağdırırdı diyorlardı. Bu sözler Hazreti Ebubekir Efendimiz'e kadar gelmişti. Son derece üzüldü, öfkelendi. Peygamber Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, Allah duanızı kabul eder. Ne olur bize hayır duada bulunsanız." Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açarak duaya başladı. Daha duasını bitirmeden hava birdenbire karardı. Önce yağmur çilesi başlıyordu. Sonra yağmur sağanak sağanak yağmaya başladı. İslam ordusunun bütün neferleri kapılarını doldurdular. Hazreti Ömer Efendimiz konakladığımız yerden ayrılınca bir de ne göreyim? Yağmur sadece ordunun bulunduğu bölgeye yağmış. O bölgenin dışına bir tek damla bile düşmemiş diyordu. Kalplerinde nifak bulunan, kalpleri eğri olan münafıklar hakikati onaylama konumunda iken hala çarpıtmaya, hakikatten uzaklaşmaya gayret ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: "Bu yağmur gelip geçen bir bulutun işidir." diyorlardı. Aynı anlamda daha önce de bir olay yaşanıyordu. Tebük'e bir günlük mesafe vardı. Yine orduda şiddetli bir susuzluk söz konusuydu. Bir gün sonra bir su kaynağına rastlıyorlardı. Ama su son derece azdı. Ancak 3-4 kişiye yetecek kadardı. Peygamber Efendimiz suya elini koydu, sonra dua etmeye başladı. Su kaynağından gürleyerek fışkırmaya başladı. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, "Allah'a yemin ederim ki suyun gürleyerek boşanışından duyduğum ses yıldırımın çıkardığı sesi andırıyordu." diyordu. Su gürül gürül akmaya başladı. Ordusu kaplarını dolduruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Ya Muaz, uzun bir ömrün olursa buraların bağ ve bahçelerle dolu olduğunu görürsün." buyuruyordu. Her varlığın, bütün varlıkların görünen bir yüzü vardı, fiziki yapıları vardı. Aynı zamanda her varlığın görünmeyen bir cephesi, metafizik yanı vardı. Gönül gözleri açılmış olanlar fiziki varlığın metafizik yanını da, görünmeyen cephesini de görebilirlerdi. Her şeyi akılla halledeceğini hayal edenler aklın labirentlerinde kaybolup gidiyorlardı. Aklı körün değneği gibi kullanmak zorunda kalıyorlardı. Değnek körene kadar kılavuzluk edebilirdi. Oysa Rabbi Rahim Kur'an-ı Kerim'de kalp gözlerinden söz ediyordu. Asıl gözlerin kalplerde olan gözler olduğu öğretiliyordu. Haç suresinin 46. ayetinde, "Doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir." buyruluyor. İnsanın hassasiyetleri kalbiyle alakalıydı. Duyarlılık kalple bağlantılıydı. Önce kalpte duymak vardı, kalpte yaşamak vardı. Değilse tam bir duyarsızlık olurdu. İslam literatüründe huşu diye bir mana vardı, bir anlam vardı. Bu derin duyuştu. Kalbin ayağa kalkmasıydı. Duyarlılıkları çok yüksek olanlar önce kalplerinde yaşarlardı. Konuşurken önce kalbi harekete geçerdi. Kalpten dile akan manalar olurdu. Peygamber Efendimizin "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." buyuruyordu. Komşusu aç olan bir insanın çok akıllı, muhakemesinin engin olması mümkündü.
Ama aç komşusunu umursamayan bir tavrın insanı da olabilirdi. Ama kalbi duyarlılığı yüksek olan insanlar, komşusu açken uyumaları, bigana kalmaları mümkün olamazdı. Kalpleri sürekli kıvranırdı, acılar içinde kıvranırdı. Kalp sahibini harekete geçirirdi. Aç insanın derdine derman olmak için harekete geçirirdi. Şöyle demek mümkündü: çok akıllısın, çok bilgilisin ama insan değilsin. İnsanın asıl özelliği insani duyarlılığın belirgin olmasıydı. Peygamber Efendimiz, kendiniz için istediğinizi bütün insanlık için istemedikçe olgun mümin olamazsınız buyuruyordu. Önce insan olmak vardı. Kalbi diri, duyarlı insan olmak vardı. Kalple aklın dengesini yakalayan insan olmak gerekiyordu. Dengeyi bulamama, dengeyi yakalayamama daima sorunlar çıkartıyordu. İnsanın hayatını sıkıntılara sokuyor, ahenkli bir hayata vasıl olmasını engelliyordu. İslam ordusu Medine-i Münevvere yolundaydı. Vakit sabah namazına yakındı. Abdestler alınıyor, namaza duruluyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihtiyacı için uzak bir noktaya gitmişti. Cemaat güneşin doğmasının yakın olması nedeniyle namaza duruyordu. İmamete Hazreti Abdullah bin Avf radıyallahu anh'ı getiriyorlardı. Peygamber Efendimiz cemaat rukuya vardığında ancak yetişebilmişti. Abdurrahman imamlıktan çekilmek istedi ama Resul-i Ekrem Efendimizin işaretiyle imamlığa devam etmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cemaat selam verdikten sonra namazına devam ediyor, kalan bölümünü tamamlıyordu. Peygamber Efendimiz namazını bitirince şerefli arkadaşlarına şöyle hitap ediyordu: güzel yaptınız buyurdu. Sonra da bir peygamber salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kapsolunmaz buyurdu. Böylece Hazreti Abdurrahman bin Af Efendimizin değerini ortaya koymuş bulunuyordu. Tebük-Medine arası uzun bir yolculuktu. İslam ordusu gece boyu yol almıştı. Ciddi boyutlarda yorulmuşlardı. Kimileri develerinin üzerinde yer yer hafif şekerleme yapmaktan kendini alamıyordu. Peygamber Efendimiz konaklama talimatını veriyor ve "Ya Bilal, namaz için bizi uyandırırsın" buyurarak Bilal Efendimiz'i nöbetçilikle görevlendiriyordu. Ordu konaklayınca hemen uykuya dalıyorlardı. Herkes uyumuştu. Çok geçmeden Hazreti Bilal Efendimiz de uyuyakalmıştı. İleri boyutta yorgunluk nedeniyle namaz vaktinde kimse kalkamıyor, güneş Peygamber Efendimizin gül yüzüne vururken uyanıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Bilal Efendimiz'i çağırtıyor ve niçin namaza uyandırmadığını soruyordu. Bilal Efendimiz mahcup bir şekilde "Ya Resulallah, size gelen bana da geldi" diyordu. Uykunun kendisini de teslim aldığını söylüyordu. Peygamber Efendimiz ve İslam ordusu sabah namazının hem sünnetini hem farzını kaza ediyorlardı. Bildiğimiz bir husus vardı. Resul-i Ekrem Efendimiz yoruldukları zaman namaza dururlardı. Namaz iklimi onun yorgunluğunu alırdı, giderirdi. Haliyle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın burada bir gafletinden söz etmek mümkün değildi. Burada bir uygulama yaşanıyordu. Gelecek zamanlarda ümmeti buna benzer sorunlarla karşı karşıya kalırsa sorunun nasıl çözüleceği öğretiliyordu. İslam ordusu Tebük'ten Medine'ye dönerken Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir konaklama esnasında gece namazı kılıyordu. Uzun bir namaz kılıyordu. Namazdan sonra çadırının yanındaki ashabına, "Benden önceki peygamberlerden hiçbirisine verilmeyen şu beş şey bana verilmiştir" buyurdu. "Önceki peygamberler yalnız bir topluma gönderilmişken ben bütün insanlığa gönderildim. Yeryüzü bana temiz ve mescit kılındı. Bu yüzden namaz vakti nerede olursa, su bulunmazsa teyemmüm edip namazımı kılarım. Önceki ümmetler ise ibadetlerini kilise ve havralarda yapabilirlerdi. Savaş ganimetleri bana helal kılındı.
Halbuki önceki peygamberlere helal kılınmamıştı. Bana şefaat makamı verildi. Ben bir aylık uzak yerdeki düşmanın kalbine korku salmakla yardım olundum buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yeryüzü bana mescit kılındı buyuruyordu. Mescitler namaz iklimleriydi. Ama sadece mescitler değildi. Yeryüzünün mescidimiz olduğunu Efendimiz bizlere öğretiyordu. Mescitlerimiz namaz iklimlerimiz olduğu için göz bebek mekanlarımızdı. Haliyle evimizden daha ileri boyutta temiz tutardık. Pırıl pırıl olurdu, olması gerekiyordu. Oysa yeryüzü muhteşem bir mescidimizdi. Yeryüzü attı mescidimizi kirletebilir miydik? Ona gelişi güzel muamele edebilir miydik? Ona çer çöp atabilir miydik? Onun temizliğine gölge düşürebilir miydik? Evet, yeryüzü mescidimizdi. Yeryüzüne bir çöp atamazdık. Yediklerimizin kalıntılarını yeryüzüne bırakamazdık. Haliyle biz müminler yeryüzünü en temiz tutma hassasiyeti içinde oluruz. Toprak ne kadar güzeldi. Hele yağmurlar yağınca mübarek topraklar miskü amber gibi kokardı. Ağaçlar ne kadar güzeldi. Yeşilliği vurucu bir güzellik arz ediyordu. Sular, çaylar, göller, denizler ve okyanuslar muhteşem güzeldi. Özellikle billur bir yapısı vardı. Dağların nazlı nazlı duruşu apayrı bir güzellikti. Bütün bu güzellikler yeryüzünün bağrındaydı. Yani yeryüzü muhteşem güzeldi. Bu denli güzelliğe sahip olan yeryüzü aynı zamanda müminlerin namaz iklimiydi. Bir mescitti. Özellikle Müslümanlar yeryüzünü gözleri gibi korurlardı. Onun pırıl pırıl olması hususunda son derece duyarlı olurlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine bu gerçeği de öğretiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Ne gecem ne gündüzüm, yasak ettim uykularımı kuş tüylü yataklara. Ay yıldızlı geceler şahit oldu keşkelerimle savaşırken kapandığım secdelere. Bir serseri gibi daldan dala konan avare gönlümü şimdi aşkınla doldurdum. Rahmetin yağmur gibi sağanak sağanak yağarken ben çöllerin cehennem sıcaklığında yanan yüreğimle sana geldim. Ne Leyla'dan, ne Şirin'den, ne de Arzu'dan görmedim vefa. Artık ne Mecnun, ne Ferhat, ne de Kamber gibi dünyanın fani sevdasında değilim. Züleyhaların gömlekleri önden yırttığı bu zamanda Yusuf olup sana geldim. Sana geldim. Sana geldim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 23. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون

ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعض

قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان

ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق

قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك من

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, bir Nur İklimi programında yine sizlerle beraberiz. Bugünkü dersimizi Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mesnevi Nuriye adlı kitaptan inşallah okuyacağız. Muhtelif yerlerinden birkaç yer inşallah okumaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Habbe. İlem eyyuhel aziz. Kabir, alem-i ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Evet, vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istikzar ile ikrah edeceklerdir. Eğer İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binaenaleyh İncil'de Ahmed, Tevrat'ta Ahiyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma iki cihanın güneşi kabrin arka tarafında milyonlarla milyonlarca Faruk-ü Ahmetler ile muhat olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Şu esasata dikkat lazımdır. 1. Allah'a abd olana, kul olana her şey musahhardır. Olmayana her şey düşmandır. 2. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. 3. Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa meccanen zail olur gider. 4. Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zailsin. Dünya da zaildir. Halkın dünyası da zaildir. Kainatın şu şekli hazırı da zaildir. Bunlar saniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar. 5. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. İlem eyyuhel aziz. Subhanallah, elhamdülillah Allahu Ekber bu üç mukaddes cümlenin faydalarını ve mahalle istimallerini dinle. 1. Kalbinde hayat bulunan bir insan, kainata, aleme bakarken idrakinden aciz, bilhassa şu boşlukta yapılan ilahi manevraları görmekle hayretler içinde kalır. İşte bu gibi hayret ve dehşetengiz vaziyetleri ancak Subhanallah cümlesinden neban eden mai zülali içmekle o hayret ateşi söner. 2. Aynı o insan gördüğü leziz nimetlerden duyduğu zevkleri izhar etmekle hamd ünvanı altında inamı nimette ve münimi inamda görmekle idame-i nimet ve tezyid-i lezzet talebinde bulunarak elhamdülillah cümlesiyle nimetler definesini bulan adam gibi nefes alıyor. 3. Aynı o insan mahlukat-ı acibe ve harekat-ı garibeden aklının tartamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman Allahu Ekber demekle rahat bulur. Yani Halık'ı daha azim ve daha büyüktür. Onların halk ve tedbirleri kendisine ağır değildir. İlem eyyuhel aziz. İnsan seyyiatıyla Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Mesela hariçte, vakide ve hakikatte Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve asarına müdahale edebilsin. Ancak şeriki zihninde düşünür, boş kafasında yerleştirir. Çünkü hariçte şeriki yoktur. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. İlem eyyuhel aziz. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Allah kamil mutlak olduğundan lizatihi mahbubtur. Allah mucit, vacibül vücut olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, bodiyetinde adem zulmetleri vardır. Allah melce ve mence'dir. Kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Allah bakidir. Alemin bekası ancak onun bekasıyledir. Allah maliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Allah gani-i munidir. Her şeyin anahtarı ondadır. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa, Allah'ın mülkü olan kainat, onun mülkü gibi olur. İlem eyyuhel aziz. Aklı başında olan insan, ne dünya umurundan kazandığını mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Aklı başında olan bir insan, ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya gidiyor, dünya durmuyor, gidiyor, insan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun, bak ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Ya eyyühen nâsu entumul fukarâ'u ilallah. İlem eyyühel aziz. İnsandaki kusur sonsuz olduğu gibi acz, fakr ve ihtiyacına da nihayet yoktur. İnsana tevdi edilen açlık ile nimetlerin lezzetleri tebarruz ettiği gibi insandaki kusur kemalat-ı subhaniye derecelerine bir mirsattır. İnsandaki fakr gına-i rahmetin derecelerine bir mikyastır. İnsandaki acz kudret ve kibriyasına bir mizandır. İnsandaki tenevvü hacat, enva-i niam ve ihsanatına bir merdivendir. Öyleyse fıtratından gaye ubudiyettir. Ubudiyet ise dergah-ı izzetine kusurlarını estağfirullah ve subhanallah ile ilan etmektir. İlem eyyuhel aziz. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانِ عِلَمَ اَيُّهَ الْعَزِيزِ. İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levazımatı, Malikül Mülk tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı cehlinden dolayı tamamen bu hayat-ı faniye sarf ediyor. Halbuki o levazımattan laakal onda biri dünyevi hayata, dokuzu hayat-ı bakiyeye sarf etmek gerektir. Acaba birkaç memleketi gezmek için hükümetten 24 lira harcıra alan bir memur, ilk dahil olduğu memlekette 23 lirayı sarf ederse öteki yerlerde ne yapacaktır? Hükümete ne cevap verecektir? Böyle yapan kendine akıllı diyebilir mi? Binaenaleyh Cenab-ı Hak her iki hayat levazımatını elde etmek için 24 saatlik bir vakit vermiştir. Çoğunu aza, azını çoğa vermek suretiyle 23 saat kısa ve fani olan dünya hayatına, hiç olmasa bir saati de 5 namaza ve baki ve sonsuz uhrevi hayata sarf etmek lazımdır ki dünyada paşa, ahirette geda olmasın. İlem eyyuhel aziz. Gafil olan insan kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Evet, insan gafletten dolayı iktidarı dahilinde kolay olan ubudiyet vazifesinin terkiyle, zayıf kalbiyle rububiyet vazife-i sakilesinin altına girer, altında ezilir ve aynı zamanda bütün istirahatını kaybetmekle asi, şaki, hain adamların partisine dahil olur. Evet, insan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka, hükümetin vazifesi başkadır. Askerlik vazifesi talim, cihat gibi din ve vatanı koruyacak işlerdir. Hükümetin vazifesi ise erzakını, libasını, silahını vermektir. Binaenaleyh erzakını temin için askerliğe ait vazifesini terk edip ticaretle mesela iştigal eden bir asker, şaki ve hain olur. Bu itibarla insanın Allah'a karşı ubudiyet vazifesidir. Terk-i kebair takvasıdır. Nefis ve şeytanla uğraşması cihadıdır. Ama gerek nefsine, gerek evlat ve taallukatına hayat malzemesini tedarik etmek Allah'ın vazifesidir. Evet, madem hayatı veren O'dur, o hayatı koruyacak levazımatı da O verecektir. Yalnız hükümetin asker için ofislerde cem ettiği erzakı, askerlere taşıttırdığı, temizlettirdiği öğütürdüğü, pişettirdiği gibi Cenab-ı Hak da hayat için lazım olan levazımatı küre-i arz ofisinde yaratıp cem ettikten sonra o erzakın toplanmasını ve sair ahvalini insana yaptırır ki insana bir meşguliyet, bir eğlence olsun ve atalet, betalet azabından kurtulsun. Ey insan! Rahm-ı maderde, rahm-ı maderde iken, tıfıl iken, ihtiyar ve iktidardan mahrum bir vaziyette iken, seni pek leziz rızıklar ile besleyen Allah, sen hayatta kaldıkça o rızkı verecektir. Baksana, her bahar mevsiminde sat-ı arzda yaratılan envai erzakı kim yaratıyor? Ve kimler için yaratıyor? Senin ağzına getirip sokacak değil ya. Yahu eğlencelere, bahçelere gidip dallarda sallanan o güleç yüzlü leziz meyveleri koparıp yemek zahmet midir? Allah insaf versin. Hulasa, Allah'ı ittiham etmekle işini terk edip Allah'ın işine karışma ki nankör asiler defterine kaydolmayasın.
7: Ud'uni estecib lekum ilem eyyuhel aziz. Bazı dualar icabete iktiran etmez diye iddiada bulunma. Çünkü dua bir ibadettir. İbadetin semeresi ahirette görünür. Dünyevi maksatlar ise namaz vakitleri gibi dualar ibadeti için birer vakittirler. Duaların semeresi değillerdir. Mesela şemsin tutulması, küsuf namazına güneşin, yağmursuzluk yağmur namazına birer vakittir. Ve keza zalimlerin tasallutu ve belaların nüzülü bazı hususi dualara vakittir. Bu vakitler baki kaldıkça o namazlar, o dualar yapılır. Eğer bu vakitlerde dünyevi maksatlar hasıl olursa zaten nurun ala nur ve illa icabet duaya iktiran etmedi diyemezsin. Ancak henüz vakit inkıza etmemiş, duaya devam lazımdır diyebilirsin. Çünkü o maksatlar duaların mukaddemesidir, neticesi değillerdir. Cenab-ı Hakk'ın duaların icabetine vaat etmesi ise icabet aynı kabul değildir. Yani icabet kabulü istilzam etmez. Duaya her halde cevap verilir. Cevapsız bırakılmaz. Matluba olan isaf ise mucibin hikmetine tabidir. Mesela doktoru çağırdığın zaman herhalde ne istersin diye cevap verir. Fakat bu yemeği veya bu ilacı bana ver dediğin vakit bazen verir, bazen hastalığına, mizacına mülayim olmadığından vermez. Adem-i kabul esbabından biri de duayı ibadet kastıyla yapmayıp matlubun tahsiline tahsis ettiğinden aksül amel olur. O dua ibadetinde ihlas kırılır. O dua ibadetinde ihlas kırılır. Makbul olmaz. İlem eyyuhel aziz. İnkılaplar neticesinde her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki alemle münasebetdar köprüler lazımdır ki her iki alem arasında gidiş geliş olsun. Lakin o köprülerin inkılabat cinslerine göre şekilleri, mahiyetleri, mütebayin isimleri mütenevvi olur. Mesela uyku, alem-i yakaza ile alem-i misal arasında bir köprüdür. Berzah, dünya ile ahiret arasında ayrı bir köprüdür. Ve misal, alem-i cismani ile alem-i ruhani arasında bir köprüdür. Bahar, kış ile yaz arasında ayrı bir nevi köprüdür. Kıyamette ise inkılap bir değildir. Pek çok ve büyük inkılaplar olacağından köprüsü de pek garip, acip olması lazım gelir. İlem eyyuhel aziz, ey aziz kardeşim bil ki, insanın badel mevt, Halık-ı Rahman ve Rahim'e rucu hakkında ilanat yapan şu, İleyhi merci'ukum ve ileyhi turca'un ve ileyhil masir ve ileyhil me'ab gibi ayetlerde büyük bir beşaret ve teselli olduğu gibi ehli isyana da büyük tehditleri ima vardır. Evet, bu ayetlerin sarahatine göre ölüm, zeval, firak, adem kapısı ve zulümet kuyusu olmayıp ancak Sultan-ı Ezel ve Ebed'in huzuruna girmek için bir methaldir. Bu beşaretin işaretiyle kalp adem-i mutlak korkusundan, eleminden kurtulur. Evet, küfrün tazammun ettiği cehennemi maneviyeye bak. Ene inde zanni abdi bi hadisi kutsisi sırrınca Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını daimi bir azab elime kalbeder. Sonra iman ve yakin ile Cenab-ı Hakk'ın likasından sonra, rızasından sonra, rüyetinden sonra müminler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak. Hatta cehennemi cismani arif olan mümin için asiye kafirin cehennemi manevisine nispeten cennet gibidir. Arkadaş, alemi bekaya delalet eden berahinden maada arkasında saflar teşkil edip dualarına bir ağızdan amin amin söyleyen enbiya, evliya, sıddıkın imamları Mahbub-ı Ezel'in, Habib-i Ekrem-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tazarruatı, duaları alemi bekada insanın bekasına pek büyük bürhan ve kafi bir vesiledir. Çünkü kainatı seraba istira eden şu hüsünler, güzellikler, cemaller, kemaller, o Habibin tazarruatını işitmemek veya kabul etmemek kadar çirkin, kabih, kusur, naks addedilecek bir şeye müsaade eder mi? Cenab-ı Hak bütün nekaisten, çirkin şeylerden münezzeh, müberra değil midir? Elbette münezzehtir. İlem eyyuhel aziz, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri söyleyip ilan ve tahdisi nimet etmek bazen gurura ve kibre incirar eder. Tevazu kastiyle de o nimetleri ketmetmemek iyi değildir. Tevazu kastiyle de o nimetleri ketmetmek iyi değildir. Binaenaleyh, ifrat ve tefritten kurtulmak için İstikamet mizanına müracaat edilmeli şöyle ki, her bir nimetin iki vecihi vardır. Bir vecihi insana aittir ki insanı tezyin eder, medar-ı lezzeti olur, halk içinde temayüze sebep olur, mucib-i fahır olur, sarhoş olur, Malik-i Hakiki'yi unutur. En nihayet kibir ve gurur kuyusuna düşürtür. İkinci veçi ise inam edene bakar ki keremini ishar, derece-i rahmetini ilan, inamını ifşa esmasına şehadet eder. Binaenaleyh tevazu ancak birinci vecihte tevazu olabilir ve illa küfranı tazammur etmiş olur. Tahdis-i nimet dahi ikinci vecihle manevi bir şükür olmakla memduh olur. Yoksa kibir ve gururu tazammun ettiğinden mezmumdur. Tevazu ile tahdis-i nimet şöylece bir içtimaları var. Bir adam hediye olarak bir palto birisine veriyor. Paltoyu giyen adama başka bir adam ne kadar güzel oldun dediğine karşı güzellik paltonundur dediği zaman tevazuyla tahtisi nimeti cem etmiş olur. İle meyyuhel aziz, ücret alındığı zaman veya mükafat tevzi edildiği vakit rekabet, kıskançlık mikrobu oynamaya başlar. Fakat iş zamanında, hizmet vaktinde o mikrobun haberi olmuyor. Hatta tembel olan adam çalışkanı sever, zayıf olan kaviyi takdir ve tahsin eder. Fakat çalışmasını ister ki iş hafif olsun, zahmetten kurtulsun. Dünyada umuru diniyeye ve amali ahirete iş ve hizmet için kurulmuş bir fabrika olduğu cihetle ve o fabrika içerisinde işlenen ve yapılan ibadetlerin semeresi öteki alemde göründüğüne nazaran ibadetlerde rekabet edilmemelidir. Olduğu takdirde ihlası kaybolur. O rekabeti yapan halkın takdir ve tahsinleri gibi dünyevi bir mükafatı düşünür. Zavallı düşünmüyor ki o düşünce ile amelini adem-i ihlas ile iptal eder. Çünkü sevap itasında ve ücret aldığında nası Rabbi nasa şerik yapar ve halkın nefretlerine hedef olur. İlem eyyuhel aziz, keramet ile istidraç manen birbirine mübayindir. Zira keramet mucize gibi Allah'ın fiilidir. O keramet sahibi de kerametin Allah'tan olduğunu bilir ve Allah'ın kendisine hami ve rakip olduğunu da bilir. Tevekkül ve yakini de fazlalaşır. Lakin bazen Allah'ın izniyle kerametlerine şuuru olur, bazen olmaz. Evla ve eslemi de bu kısımdır. İstidraç ise gaflet içindeyken eşyayı gaybiyenin inkişafından ve garip fiilleri isar etmekten ibarettir. Fakat bu istidraç sahibi nefsine istinad ve iktidarına istinad etmekle enaniyeti, gururu öyle fazlalaşır ki innema utituhu ala ilm okumaya başlar. Lakin o inkişaf tasfiye-i nefs ve tenevvürü kalp neticesi olduğu takdirde ehli istidraç ile ehli keramet arasında tabakayı ulada fark yoktur. Tam manasıyla fenaya mazhar olanlar ise onlara da Allah'ın izniyle eşyayı gaybi inkişaf eder. Ve onlar da o eşyayı fena fillah olan havaslarıyla görürler. Bunun istidraçtan farkı pek zahirdir. Zira zahire çıkan batınlarının nuraniyeti mürailerin zulümatıyla iltibas olmaz. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ile meyyuhel aziz, tesbihat, ibadat, gayr-ı mahdut enmalarıyla her şeyde vardır. Fakat her şeyin kendi tesbihat ve ibadetini bütün vecihlerini daima bilip şuur edinmesi lazım değildir. Çünkü husul huzuru istilzam etmez. Tesbih ve ibadet edenler yalnız yaptıkları amelin mahsus bir tesbih veya sıfatı malum bir ibadet olduğunu bilirlerse kafidir. Zaten mabudu mutlakın ilmi kafidir. İnsandan maada mahlukatta teklif olmadığından onlara niyet lazım değildir. Ve keza amellerinin sıfatını bilmek de lazım değildir. İle meyyuhel aziz, insan-ı müminin kıymeti, ihtiva ettiği sanatı âli ile Esma-i Hüsna'dan inikas eden cilvelerin nakışları nispetindedir. İnsanı kafirin kıymeti ise et, kemikten ibaret, fani ve sakıt, maddesinin kıymetiyle ölçülür. Kezalik bu alemde eğer Kur'an'ın tarif ettiği gibi manayı harfiyle yani Cenab-ı Hakk'ın azametine bir alet nazarıyla bakılırsa o nispette kıymetdar olur. Eğer felsefenin dediği gibi manayı ismiyle yani hiçbir fail, halık ile bağlı olmayıp müstakili bizzat nazarıyla bakılırsa kıymeti camide mütegayyir maddesinde münhasır kalır. Kur'an'dan istifade edilen ilmin felsefe ilminden ne derece yüksek olduğu şu misal ile tebarüz eder. Ve ceale şemse siracen. Bu hükmü Kur'ani Esma-i Hüsna'nın cilvelerine bakmak için bir pencere açıyor şöyle ki: ey insan, bu şems azametiyle beraber size musahhardır. Meskenlerinize nur veriyor. Yemeklerinizi hararetiyle pişirtiyor. Sizin öyle azim, rahim bir malikiniz var ki bu şems onun bir lambası olup misafirhanesinde sakin misafirlerini ziyalandırıyor. Felsefenin hikmetince şems büyük bir ateştir, yerinde dönüyor. Arz ile seyyarat ondan uçan parçalardır. Cazibe ile şemse merbut kalarak medarlarında hareket ediyorlar. Son olarak İlem eyyuhel aziz, insanın Cenab-ı Hak'tan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur. Bilakis daima ona şükretmeye medyundur. Çünkü mülk onundur, insan onun memlüküdür. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin lillahi ta'alel Fatiha.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
8: Özbal Boya günün sözünü sunar.
9: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
8: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bilmiyorum.

müşahede, içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla, ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
2: Bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 04 44 322 04 44 perayeşilçınar.com.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey gece ve gündüzü çeviren, ey karanlıkları ve nuru yaratan, ey gölge, serinlik ve sıcak havaları oluşturan, ey güneş ve ayı musahhar eden, ey ölüm ve hayatı kurtaran, ey kanuni yaratma ve olağanüstü emirler kendisinin olan, yani bütün zıtların sahibi olan, ey eş ve evlat edinmeyen, onlara ihtiyacı olmayan, ey mülk ve idarede şerik ve ortağı olmayan, ey acz ve zilletten dolayı yakın ve yardımcıya muhtaç olmayan, ey bütün havl ve kuvvet yalnız onun elinde olan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men ya'lemu muradel muridin, ya men yemliku havâ.

Ey kendisini arzulayanların muradını bilen, ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, ey üzüntüsünden kendisinden geçenlerin inlemelerini işiten, ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, ey suskunların kalplerinden geçenleri bilen, ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören, ey tevbekârların özrünü kabul eden, ey fesatçıların işini düzeltmeyen, ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen, ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey bekası daim olan, ey hataları bağışlayan, ey duaları işiten, ey ihsanı geniş olan, ey gökleri yükselten, ey belaları defeden, ey medhü senası büyük olan, ey varlığının parıltısı kadim olan, ey vefası çok olan, ey mükafatı şerefli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve es'elüke

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey çok affeden Gaffar, ey bütün ayıpları örten Settar, ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar, ey istediğini zorla yaptıran Cebbar, ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar, ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak, ey her şeyi hikmetle açan Fettah, ey her şeyi çok iyi bilen Allah'ım, ey bol bol veren Vehhab, ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey beni yaratan, şekil ve düzen veren, ey bana rızık veren, beni terbiye eden, bana sahip çıkan, ey beni yediren, içiren, ey beni kendisine yaklaştıran, ey beni koruyan, kötülüklere karşı engel olan, ey ihtiyaçlarımı temin ederek beni kollayan, ey bana yol göstererek beni muvaffak eden, ey beni zengin ederek bana izzet veren, ey beni yaşatıp öldüren, ey bana sığınak temin eden, bana huzur ve sükun veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men yuhikkul hakka bi kelimatih, ya men la muakkibe li hukmih.

0: ol.
1: Ey sözleriyle hak ve hakikati gerçekleştiren, ey verdiği hüküm için itiraz edici olmayan, ey kaza ve kaderi için reddedici olmayan, ey insan ile kalbi arasına giren, ey kullarının tevbe ve pişmanlığını kabul eden, ey onun izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, ey gökler kendi eliyle dürülmüş olan, ey kimin yolunu şaşırdığını en iyi bilen, ey melaike gök ve bulutun korkularından kendisini hamd ile tesbih ettiği, ey rüzgarları rahmetinin öncüsü ve müjdeleyicisi olarak gönderen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey yeri beşik kılan, ey dağları kazık yapan, ey güneşi kainat sarayına bir lamba kılan, ey ayı nur, başka yerden nurunu alıp yansıtıcı kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü geçim kaynağı kılan, ey uykuları istirahat yapan, ey göğü bir bina gibi inşa eden, ey eşyaları çift yaratan, ey ateşi kainatın geleceği için gözetleyici kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey gerçek şefaat sahibi, ey gizli açık her sesi işiten, ey istediğini yükselten, ey istediğini engelleyen, ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan, ey hesabı en süratli bir şekilde gören, ey sevdiklerini cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen, ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan, ey sonsuz kudret sahibi olan, ey her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya hayyu kable kulli hayy. Ya hayyu ba'de kulli hayy. Ya hayyüllezî la yushbihuhu şey. Ya hayyüllezî leyse kemithlihi hayy. يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey hayatı ezeli olan, ey hayatı ebedi olan, ey hayatına hiçbir hayatın benzemediği, ey hayatının örneği olmayan, ey hayatında hiçbir başka hayat ile ortak olmayan, ey hayatında başka hayatlara muhtaç olmayan, ey bütün canlıları öldüren hayatlar ve diri olan, ölümü yaratan, bir nesli öldürüp düzen içinde yeni bir nesli dirilten, ey bütün hayatların kaynağı olan, onları rızık ile devam ettiren, ey ölülere ve ölü şeylere hayat veren, ey ölüm kendisine arız olmayan hay, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey unutulmayan zikir kendisinin olan, ey sönmeyen nur kendisinin olan, ey sonsuz hamd ve senalar onun olan, ey değişmeyen evsaf ve haller onun olan, ey sayılmayacak kadar çok nimetler sahibi olan, ey yıkılmayacak mülk ve idarenin sahibi olan, ey bilinmez büyüklük ve celal sahibi olan, ey geri çevrilmez kaza ve kader sahibi olan, ey değişmez sıfatlar sahibi olan, ey idrak ve ihata edilmeyecek kadar çok kemal ve olgunluk sahibi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Rabbu.
1: Ey bütün alemlerin sahibi, terbiye edicisi kendisi olan, ey din, haşir, hesap ve ceza gününün sahip ve maliki kendisi olan, ey sabredenleri seven, onları destekleyen, ey tevbekarları seven, onları kendine çeken, ey temizlenenleri seven, onların dünyalarında tecelli eden, ey muhsin ve iyilik yapanları seven, mükafatlarını kat kat veren, ey en iyi şekilde yardım eden, bütün yardımların asıl sebebi kendisi olan, ey işleri ve zıtları en iyi şekilde hallü fasl eden, çözen, ey fiil ve ibadetlerin karşılığını en iyi kendisi veren, ey müfsitleri en iyi bilen, tanıyan, şerlerine engel olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve yalvarıyorum. Ey yaratmaya başlayan, ey yarattığı modeli tekrarlayan, dünyada ve ahirette de. Ey koruyan, kollayan, kaybetmeyen, ey her şeyi kuşatan, bilen, idare eden, ey bütün mevcudat tarafından övülen, ey mecd ve şerefi her şeyden yüce olan, ey mevcudata muhtaç oldukları enerji ve kuvveti veren, ey varlıkları önlerindeki engel ve badirelerden kurtaran, ey aziz eden, izzet ve üstünlük kendisinden olan, ey zelil eden ve sebeplerini yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Kral.
1: Ey zıt ve karşıtı olmayan bir, ey eş ve benzeri olmayan fert, ey ayıp ve eksiği olmayan Samet, ey çifti olmayan tek, ey yardımcısı olmayan Rab ve terbiye edici, ey asla fakir ve muhtaç olmayan Gani, ey arşından indirilmeyen sultan, ey aczinden memurlar edinmeyen malik ve idareci, ey eş ve benzeri olmayan mevcud, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

0: Ey zikri kendisini zikredenlere şeref olan, ey şükrü kendisine şükredenlere kazanç olan, ey hamdi kendisini övenlere iftihar vesilesi olan, ey taati kendisine itaat edenlere kurtuluş olan, ey kapısı kendisini arayanlara açık olan, ey yolu müminler için zahir ve açık olan, ey ayet ve mucizeleri ibret alanlar için delil ve bürhan olan, ey kitabı araştırıcılar için belge olan, ey affı günahkarlar için sığınak olan, ey rahmeti muhsinler için yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men tebârek ismu, ya men ta'alâ ceddu, ya men celle senâ'u, ya men la ilâhe gayru, ya men teqaddeset esmâ'u, ya men yedûmu bekâ'u, ya men il'azametu behâ'u, ya men il'kibriyâ'u ridâ'u, ya men la yuhsa âlâ'u, ya men la yu'addu na'mâ'u. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey isimleri güzel, hoş ve yüce olan, her nevi eksiklik ve kusurdan münezzeh olan, ey büyüklüğü, varlığı yüce olan, ey övgü ve metiyesi büyük olan, ey kendisinden başka ilah ve mabud olmayan, ey Esmaül Hüsna'sı mukaddes olan, kusurları olmayan, ey varlık ve bekası daimi olan, ey büyüklük, azamet, cemal ve güzelliği olan, ey büyüklük ve kibriyayı kendisine perde eden, ey şahane ihsanları sayılamayacak kadar çok olan, ey nimetleri sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: اللهم ربنا خلصنا وأجرنا ونجنا من النار ومن كل نار وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver. Bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve hlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İc'alû beynekum ve beynen nâri hicâben. Ateşle aranıza bir örtü edinin, bir perde edinin, bir mesafe koyun. Velev bi şikka temretin. Velev ki bir yarım hurma parçası olsa bile. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İc'alû beynekum ve beynen nâri hicâben velev bi şikki temretin. Yarım hurma dahi olsa onu tasadduk etmek suretiyle ateşle aranıza bir perde koyun diye buyuruyor. Dinimiz sosyal bir din. Yardımlaşmayı ön plana çıkaran bir din. Hatta İsar diyoruz. Haşr suresinde geçer. Sahabe efendilerimizin birbirlerini tercih etmeleri. Yani kendine değil de önce kardeşini düşünüyor, kendi ihtiyaç sahibiyken kardeşine veriyor. Şu anlayışı görebiliyor musunuz? Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman sahabe arasında, yani Mekkeli muhacirler ile Medine'deki ensar arasında kardeşlik tesis ediyor. Birbirine kardeş yapıyor onları. Ve onlarda öyle bir anlayış var ki, hep kardeşini tercih ediyor. Kendi ihtiyaç sahibi olduğu halde ne yapıyor? Kardeşine vermeye çalışıyor. İşte böyle bir uygulama var dinimizde elhamdülillah. Zaten baktığınız zaman dünyadaki kavgaların sebebi de nedir? Hep ben yiyeyim, her şey benim olsun. Hani bizim amiyane tabirle keseri böyle hep kendine yontma. Her şey benim olsun. Bu anlayış olmaz. İslam ne diyor? Rızkı veren Allah'tır. Allah-u Teala rızkı verdiği gibi bunları da insanlara, ihtiyaç sahiplerine de vereceksiniz. Onların da malda hakkı vardır. Bu şekilde ne olacak? Sosyal denge sağlanmış olacak. Çünkü Allah-u Teala rızkı veriyor. Arz onun ve siz de arzda, bizler de arzda ne yapıyoruz? Onun vermiş olduğu nimetlerle besleniyoruz. Allah-u Teala kimine çok veriyor, kimine az veriyor. O zaman ne yapacak? Az olana çok alan katkıda bulunacak. Ama dünyadaki felsefe şu anda nedir? Sen çalış ben yiyeyim, sen öl ben yaşayayım. Böyle bir anlayış var, sömürü var. Başkasının hakkını gasp etme var. O insanı kendi malından dahi mahrum etme var. Ama İslam böyle bir şeyi reddediyor ve devamlı iyiliği, yardımlaşmayı emrediyor. İşte bir de bunlardan birisi de nedir? Sadaka verme. Çünkü mala tamah arttığı zaman, insanlar malı sevdiği zaman, dünyevileştiği zaman, maddiyet perestleştiği zaman ne olur? Hep kendisini düşünür. Kendisini düşündüğü gibi etrafını düşünmez. Bununla birlikte ahiret inancı zayıflar. İyiliği bir nankörlük olarak görür, aptallık olarak görür, ahmaklık olarak görür. Çünkü ahiret inancı zayıflamış, ahirette iyilikle karşılık göreceği, mükafat alacağı düşüncesi onda zayıflamıştır. Her şey onun için dünya olmuştur. Yani dünyada yiyecek, içecek, yaşayacak. Her şeyde malın varsa, paran varsa sen hükümdarsın, senin dediğin olur anlayışı hakim olduğu zaman ne yapıyor? Böyle maddeyi bir güç görüyor ve o güce tapınmaya başlıyor. Allah'ı unutuyor, maddeye tapınmaya başlıyor. Böyle bir tehlike. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları bu tür duygulardan uzaklaştırmak için sadakayı emrediyor ve diyor ateşle aranıza bir perde koyun, örtü koyun. Hicap nedir? İki şeyin arasını örten bir şeydir. Mesela hicap, örtüye de hicap diyoruz değil mi? Kadınların tesettür olmasına hicap diyoruz. Erkeklerin yine örtünmesine de hicap diyoruz. Utanma duygusuna da hicap diyoruz. Nedir? Arada bir perde. Bir duvar örüyor. Bir uzaklık mesafesi koyuyor. Neyle? Hem de ateşle. Allah korusun. Demek ki cehennemin ateşi ta uzak mesafelerden hissedildiği halde Peygamberimiz ne diyor? Yarım hurma olmak suretiyle dahi olsa kendinizi ateşten koruyun diye buyuruyor. Hatta bir keresinde Hazreti Ayşe validemize bile diyor. Ya Ayşe, yarım hurma bile olsa, bir hurma bile olsa ne yap? Sadaka vermek suretiyle ateşten korun diye buyuruyor. İşte bizler de hani bir insana bir hurma ikram edemeyiz mi? Veya bir çay ikram edemeyiz mi? Bir simit ikram edemeyiz mi? Yani bunlar ufak olan şeyler ama karşılığı, mükafatı ne kadar büyük, insanı ateşten koruyor. Zaten bu ateş öyle tehlikeli ki Allah-u Teala Meryem suresinin 71-72 mütakip ayetlerde buyuruyor ya, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur diyor. Yani herkes o ateşe uğrayacak. İşte onun için hep büyük zatlar, alimler ne demişlerdir? Allah'ım, ateş azabından sana sığınırız. Ateşten sana sığınırız, cehennem azabından sana sığınırız. Ve hatta biliyorsunuz bir hadis-i şerif var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim sabah namazından sonra 7 kere Allahümme ecirni minenler derse ve yine aynı şekilde akşam namazından sonra böyle daha kalkmadan, namaz bitmeden aynı şekilde ecirni minenler derse ne olur? Allah-u Teala o kimseyi ateş azabından korur ve cennete koyar. İşte Peygamberimiz bunun başka yollarını da öğretiyor. Nedir? Hani madem ki bu ateşe uğrayacak herkes, korunması gerekir. Korunmak için önden bazı şeyler göndermesi gerekir. Bu da nedir? Sadakadır. Ha, sadakanın azı çoğu yok. Herkes gücüne göre, mali imkanına göre bunu yapabilir. Yani basit görmeyin diyor. Yarım hurma bile olsa onu sadaka verin, o size fayda verir. Biz de imkanımız nispetinde ne yapacağız? Sadaka vermeye çalışacağız. Fakire yardımcı olmaya çalışacağız. Hani sadakanın durumu geniştir. Biri yol sorsa ona yolu tarif etsen bir sadakadır. Yolda eza verici bir şeyi kaldırsan sadakadır. Müslümanlara güler yüzle görünmen sadakadır. Onlara selam vermen sadakadır. Yani sadaka geniş. Bunlardan birisi de nedir? Maddi bir iyilikte bulunmak. Hurma bile olsa, yarım hurma bile olsa. Yarım hurma nedir ki ya? Ama ne yapıyor? Bizi ateşten koruyor ve Peygamberimiz de diyor bu şekilde sadaka verin. Herkes imkan nispetinde. İhtiyaç sahipleri var. Onlara ne yapılır? Verilir. Arkadaşlar arasında ihtiyaç sahibi olan arkadaşa ısmarlama kabiliğinden verilebilir. Bunlar da nedir? Hepsi sadaka yerine geçer. Cimrilikten uzak kalmak lazım. Geçmiş ümmetlerin helakı hep cimrilikten olmuştur. Harislikten olmuştur. Hep mal benim olsun anlayışından olmuştur. Bu nedenle cimrilik kadar kötü bir şey yoktur. Allah bizleri muhafaza buyursun. Sadaka ne yapar? Hem dünyada insana fayda verir, hem ahirette fayda verir. Dünyadaki faydası nedir? Malı bereketlenir, ömrü bereketlenir. Hastalarınızı diyor Peygamberimiz sadakayla tedavi edin. Yani hastalık varsa ne yapar? İnsandan gider. Bir bela gelecekse beladan korur. Baştaki belayı kalkmasına vesile olur. İşte bunun gibi faydaları çoktur. Ama en büyük faydası da ne? Bizleri ateşten korumasıdır. Allah bizleri ateşten koruyanlardan eylesin. Çünkü dediğimiz gibi ayet-i kerimede geçtiği gibi herkes oraya bir uğrayacak. O ateşe uğrayacak. Ama Allah ne yapacak? Mümin kullarını, iman eden, takva ehli kullarını oradan kurtaracak. İşte biz de ne yapacağız? Vesile arayacağız oradan kurtulmak için. Peygamberimiz de bize gösteriyor, yolu gösteriyor, metodu gösteriyor, nasıl kurtulacağımızı gösteriyor. Diyor sadaka verin. Az da olsa sadaka verin. Fakir, fukaraya yardımcı olun. Bu şekilde de ateşle aranıza bir örtü, bir perde edinmiş olursunuz diye buyuruyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İc'alû min salâtikum fî buyûtikum. Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılınız. Ve lâ tettehizûhe kubûren. Oraları kabristan haline, kabir haline getirmeyiniz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Niye Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor? Şimdi farz namazlar nerede kılınacak? Mescitte cemaatle beraber kılınacak. Bu bir. Peki sünnet namazlar, nafile namazlar nerede kılınacak? Onlar evde kılınacak. Çünkü niye? Taatlar, ibadetler hem insanı nurlandırır hem etrafı nurlandırır. Evlerimizin de neye ihtiyacı var? Nurlanmaya ihtiyacı var. İşte bu şekilde biz de ne yapacağız? Evlerimizde namazların bir kısmını kılacağız. Peygamberimiz diyor ki, bir kimse mescitte namaz kıldı mı, namazdan bir hisseyi de evinde ayırsın. Ne yapacak? Farzı kıldı, sünneti gelip evinde kılacak. Zaten fark ederseniz eskiden böyle büyüklerimiz yapıp şöyle yaparlardı. Sabah namazını, sünnetini evde kılarlardı. Bir miktar beklerlerdi, sonra camiye giderlerdi ve camide de farzı kılarlardı. Ama tabii şimdi toplumsal olarak sünneti evde kılıp camiye gitsek belki insanlar bu namaz kılmadı, sünnet kılmadı gibi anlayış olacak. Fakat burada nedir? İnsanlara bunu anlatacağız, Müslümanlara bunu anlatacağız, bu hadisi anlatacağız. Evlerinizde de namaz kılın, sünnetleri, nafileleri evlerinizde kılın. Ha nedir? Mesela tavaf namazı, bunu orada kılınacak değil mi? Mescitte kılınacak. İşte teravih namazı. Bunlar ne olur? Toplum içerisinde kılar veya ihrama gireceği zaman namaz kılma. Bunlar tabii hayl ile açık olan insanların olduğu yerde kılınır. Ama nafile olan namazlar, sünnet olan namazları evde kılmak daha güzeldir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Çünkü kabristanda namaz kılınmaz. Bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Peygamberimiz şurada şurada namaz kılınmaz diyor. Bunlardan birisi de nedir? Kabristandır. Çünkü kabristan orası amel yeri değildir. Mezardaki adam amel edecek durumda değildir. Onun ameli bitmiştir. Orası ceza yeridir. Ya artık cehennem çukurlarından bir çukurdur Allah muhafaza, ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir ki Allah bize nasip etsin. Onun için Peygamberimiz öyle buyuruyor ya, diyor kabir amel yeri değildir, ceza yeridir. Onun için diyor evlerinizi kabir haline getirmeyin. İşte ne yapacağız? Evimizi Kur'an okumak suretiyle, namazlarımızı kılmak suretiyle, nafile namazlar kılmak suretiyle evlerimizi de nurlandırmış olacağız. Peygamberimizin dediği gibi de ne yapacağız? Bir hissede eve ayıracağız. Ve farzlardan sonra en faziletli namaz diyor kişinin evinde kıldığı namazdır. Evlerde namaz kılın. Ha bir de şunu da hatırlatalım. Olur ki cemaate gidememiştir, cemaati kaçırmıştır, işi çıkmıştır işte şartlar gereği. Ne yapın? Eve geldiğiniz zaman eşinizle, çocuğunuzla birlikte farz namazları birlikte kılmaya çalışın. Cemaat olun. Bu da bir cemaattır. Çünkü daha önce hatırlarsanız hadis-i şeriflerde var. Hani iki kişi de cemaattır diyor Peygamberimiz. Ne yapar kişi? Evde farz namazı durur. Eşi de arkasında olur veya çocuğunu alır namaz kılar. Hem bu şekilde evde namazın talimi yapılmış olur, hem de namaz kılınmış ve cemaatle de namaz kılınmış olur. İşte Peygamberimiz bu konuda da bize yol gösteriyor. Farz namazları mescitte kılın, nafile olan namazları, sünnet olan namazları da evlerinizde kılın. Evlerinizde nurlansın, evlerinizin de nura, berekete ihtiyacı vardır diye buyuruyor. Tabi bundaki bir hikmet de nedir? Kişiyi riyadan koruma. Yani gizli şirk dediğimiz, küçük şirk dediğimiz riya. İnsanlar görsün diye, insanlar duysun diye ibadet yapma. Burada ne var? Mescitte nafileleri kıldığı zaman bir kimse ne oluyor? Kimse duymuyor. Kendi halinde kılmış oluyor. Bu şekilde de nefsini kontrol altına almış ve ihlaslı bir şekilde de muhlis biri olarak da ibadet etmiş oluyor ki bunun derecesi daha büyüktür. Allah-u Teala bizleri ihlaslı kullarından eylesin. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bize yol gösterdiği gibi bu konuda da ne yapıyor? Bize yol gösteriyor. Diyor, evlerinizi kabir haline getirmeyin. Evlerinizde de ibadet edilsin. Namaz kılınsın, dualar okunsun, Kur'an-ı Kerim okunsun. Bu şekilde de ne yapacak kişi? Evini de nurlandırmış olacak. Evinde de bereket olmuş olacak. Ve ayrıca da riyadan da korunmuş olacak. İnsanlar duysun diye, insanlar görsün diye ibadet etmiş olmaktan da korunmuş olacak. Çünkü siz nafileleri kılarsanız, hani beş vakit namazın sünnetlerini hadi kılınıyor diyelim, ama diğer nafileleri de mescitte kılarsanız ne olur? Bu belki nefis sizi ön plana çıkartırır. Şeytan ne yapar? Oo bak şöyle kılıyor, böyle kılıyor, duysunlar, görsünlere sizi getirebilir. Bu yüzden de ne olur? Yapmış olduğunuz amel, yapmış olduğumuz amel Allah korusun, Allah için değil, kendimizi gösterişi için, kendimize büyük göstermek için, bize saygı gösterilmesi için olur ki bunun ahirette de bir nasibi yoktur. Çünkü biliyorsunuz hadis-i şerifte peygamberimiz diyor ya, hani ibadet yapacak ama Allah-u Teala diyecek, onu kim için yaptıysan git ona, ondan mükafat bekle, benim için yapmadın diye buyuracak. Bu da çok tehlikeli bir durum, gizli bir şirk, küçük bir şirk. Peygamberimiz diyor, ben ümmetim için bundan devamlı korkuyorum. Allah bizi bundan korusun, muhafaza buyursun. Amellerimizde ihlaslı olmayı nasip eylesin. Bu da nedir? Otokontrol dediğimiz, kişi kendisini murakabe altında tutacak, kendisini muhasebe altında tutacak, muhasebesini yapacak. Bu şekilde de riyadan korunmuş olacak ve evlerini de bereketlendirmiş olacak. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Doğduğun gündü efendim. Varlığın güneşe gülücük oldu. Gurur taşları sarsıldı muhkem benlik kalelerinin. Kibrin kiri döküldü ak avuçlardan. Ümitli canlar indi insanlığın acılı bileğine. Müjde kelebekleri zulmetin katranlı kozasını yırttı. Neşelendi nehirler, vadileri tebessüm sardı. Çöl sevinç sevinç ıslandı. Gecenin kalbi hızlandı. Karanlığın hükmü kalktı. Sabahların dudağına dua yağdı. Geldiğin sabahtı efendim. Gelişin cümle gelişlerin sebebi oldu. Ayrılık ateşleri çekildi kalplerin zarından. Yabancılıklar silindi gözlerden, uzaklıklar eridi. Yağmur yüzlü göğe uyandı alem, yeryüzü unuttuğunu hatırladı. Geldiğin andı efendim. Zaman tebessümünün sonrası oldu. Saatler tesellimle kuruldu. Beklemelerin hepsi cennet oldu. Çocukça sevinçler dokundu alınlarımıza. Baş koyacağımız ümitli secdeler doğdu. Zilletli eğilmelerden kurtuldu insanlık, kıyama çağrıldı. Bencilliklerin, cimriliklerin, vurdum duymazlıkların yüzü yerde kaldı. Merhamet damarları açıldı insandan insana. Şefkat pınarları dupduru akmaya başladı. Geldiğim gün bugündür efendim. Adını söyleyecek dillerimiz oldu. Adına adanacak nefeslerimiz şimdi durdu. Adınla güzelleşecek atlarımız az önce kondu. Adınla sevdiğimiz yağmurlar göğsümüze şimdi dokundu. Adından aldığımız aşkla aradık kaftanın ardını. Adını andıkça bulduk aşklarımızı. Adını andıkça ümit bildik varlığımızı. Adını andık da öyle sevdik acılarımızı. Adını andık da öyle onardık kırıklarımızı. Adını andıkça, ya Muhammed, sevdik adımızı.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Aşık maşukunu durmadan arar. Muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar. Tabii bu meslekten etmedim firar. Gel bir görüşelim yahu, neredesin? İstihare ile bulmuştun bizi. Bekliyor yolunu acizin gözü. Ölsem de terk etmem kardeşim sizi. Gel bir bilişelim yahu, neredesin? Yüzünü görmüyorum, soruyorum elden. Geçen günler ise düşmezdin dilden. Sağlam teslimiyet, bağlansan belden. Gel bir buluşalım yahu, neredesin? Geçtik mektubundan, gelmiyor selam. Hak Rezzak-ı Alem, çekmeyin elem. Mevla huzurunda şahittir kalem. Gel bir karışalım yahu, neredesin?

yaz kış demeyip her an koşarken, muhabbette ihvanları aşarken, ağlayarak sohbetlerde düşerken, gel bir alışalım yahu, neredesin? Dersini alırken çöktüğün dizler, kardeş nereye gitti o kadar sözler? Bekleyi bekleyi kırıldık bizler, gel bir barışalım yahu, neredesin?

sizi bizden sorar bazı yarenler. Bu meslek içinde Gonca derenler. Bizi çok ileri geçti erenler. Gel bir erişelim yahu, neredesin? Hubbu dünyaya nefsimiz kandı. Acep bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı herhalde feyziyin bendi. Gel bir çalışalım yahu, neredesin?

Ölsem ihvanlardan ayrılmam derdin. Halini inkar etme, çok şeyler gördün. Acep nereden artıyor senin bu derdin? Gel bir bilişelim yahu, neredesin? Kalemdar gibi kendini vurma. Bilen var derdini ayardan sorma. Küsüp de yakana yalnız durma. Gel bir sarışalım yahu, neredesin?

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Eşhedü ya Allah.
2: Tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: El-Hakku ya Allah.
2: Varlığı hiç değişmeden var olan Allah.
1: El-Vekilu ya Allah.
2: Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Güçlü olan Allah.
1: El-Metin ya Allah.
2: Çok sağlam

0: Sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyum ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Allah, el-Mani Nuya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı

Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

gerçi kesir, fisku fucur, ay bu zelel, çok her kusur. Lakin senin adın gafur, cürmüm ile geldim sana. Aslım çü katrameni, halk eyledin ondan beni. Aslım deneyim, ferim deneyim, cürmüm ile.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Kamer 9-11. Hazreti Nuh'un duası. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve cinlenmiştir dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine,
2: ben yenik düştüm, bana yardım et
1: diyerek yalvardı. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

0: Gönlünüzden, gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383. Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
5: Bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 2027.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
9: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun.

İmamoğlu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük'ten Medine'ye hareket ediyor, Hicr mevkiine geliyordu. Bu topraklarda Hazreti Salih Aleyhisselam ve kavmi yaşamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kirama bazı hatırlatmalarda bulundu. Hicr'den ayrılıyorlardı ama şiddetli bir susuzluk vardı. Suları bitmişti. Münafıklar her vesileyle ortamı bulandırmaya gayret ediyorlardı. Peygamber Efendimizin peygamberliğinden şüpheye düşürmek için şayet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gerçekten bir peygamber olsaydı, Musa peygamberin kavmine Allah'tan yağmur dileyip yağmur yağdırdığı gibi o da Allah'tan yağmur diler, yağmur yağdırırdı diyorlardı. Bu sözler Hazreti Ebubekir Efendimiz'e kadar gelmişti. Son derece üzüldü, öfkelendi. Peygamber Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, Allah duanızı kabul eder. Ne olur bize hayır duada bulunsanız." Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açarak duaya başladı. Daha duasını bitirmeden hava birdenbire karardı. Önce yağmur çilesi başlıyordu. Sonra yağmur sağanak sağanak yağmaya başladı. İslam ordusunun bütün neferleri kaplarını doldurdular. Hazreti Ömer Efendimiz konakladığımız yerden ayrılınca bir de ne göreyim? Yağmur sadece ordunun bulunduğu bölgeye yağmış. O bölgenin dışına bir tek damla bile düşmemiş diyordu. Kalplerinde nifak bulunan, kalpleri eğri olan münafıklar, hakikati onaylama konumunda iken hala çarpıtmaya, hakikatten uzaklaşmaya gayret ediyorlardı. Şöyle diyorlardı, "Bu yağmur gelip geçen bir bulutun işidir." diyorlardı. Aynı anlamda daha önce de bir olay yaşanıyordu. Tebük'e bir günlük mesafe vardı. Yine orduda şiddetli bir susuzluk söz konusuydu. Bir gün sonra bir su kaynağına rastlıyorlardı. Ama su son derece azdı. Ancak 3-4 kişiye yetecek kadardı. Peygamber Efendimiz suya elini koydu, sonra dua etmeye başladı. Su kaynağından gürleyerek fışkırmaya başladı. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, "Allah'a yemin ederim ki suyun gürleyerek boşanışından duyduğum ses yıldırımın çıkardığı sesi andırıyordu." diyordu. Su gürül gürül akmaya başladı. Ordusu kaplarını dolduruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Ya Muaz, uzun bir ömrün olursa buraların bağ ve bahçelerle dolu olduğunu görürsün." buyuruyordu. Her varlığın, bütün varlıkların görünen bir yüzü vardı, fiziki yapıları vardı. Aynı zamanda her varlığın görünmeyen bir cephesi, metafizik yanı vardı. Gönül gözleri açılmış olanlar fiziki varlığın metafizik yanını da, görünmeyen cephesini de görebilirlerdi. Her şeyi akılla halledeceğini hayal edenler aklın labirentlerinde kaybolup gidiyorlardı. Aklı körün değneği gibi kullanmak zorunda kalıyorlardı. Değnek körene kadar kılavuzluk edebilirdi. Oysa Rabbi Rahim Kur'an-ı Kerim'de kalp gözlerinden söz ediyordu. Asıl gözlerin kalplerde olan gözler olduğu öğretiliyordu. Haç suresinin 46. ayetinde, "Doğrusu gözler kör olmaz. Fakat göğüslerdeki kalpler körleşir." buyruluyor. İnsanın hassasiyetleri kalbiyle alakalıydı. Duyarlılık kalple bağlantılıydı. Önce kalpte duymak vardı, kalpte yaşamak vardı. Değilse tam bir duyarsızlık olurdu. İslam literatüründe huşu diye bir mana vardı, bir anlam vardı. Bu derin duyuştu. Kalbin ayağa kalkmasıydı. Duyarlılıkları çok yüksek olanlar önce kalplerinde yaşarlardı. Konuşurken önce kalbi harekete geçerdi. Kalpten dile akan manalar olurdu. Peygamber Efendimizin "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." buyuruyordu. Komşusu aç olan bir insanın çok akıllı, muhakemesinin engin olması mümkündü. Ama aç komşusunu umursamayan bir tavrın insanı da olabilirdi. Ama kalbi duyarlılığı yüksek olan insanlar, komşusu açken uyumaları, bigana kalmaları mümkün olamazdı. Kalpleri sürekli kıvranırdı, acılar içinde kıvranırdı.
kalp sahibini harekete geçirirdi. Aç insanın derdine derman olmak için harekete geçirirdi. Şöyle demek mümkündü: çok akıllısın, çok bilgilisin ama insan değilsin. İnsanın asıl özelliği insani duyarlılığın belirgin olmasıydı. Peygamber Efendimiz, kendiniz için istediğinizi bütün insanlık için istemedikçe olgun mümin olamazsınız buyuruyordu. Önce insan olmak vardı. Kalbi diri, duyarlı insan olmak vardı. Kalple aklın dengesini yakalayan insan olmak gerekiyordu. Dengeyi bulamama, dengeyi yakalayamama daima sorunlar çıkartıyordu. İnsanın hayatını sıkıntılara sokuyor, ahenkli bir hayata vasıl olmasını engelliyordu. İslam ordusu Medine-i Münevvere yolundaydı. Vakit sabah namazına yakındı. Abdestler alınıyor, namaza duruluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ihtiyacı için uzak bir noktaya gitmişti. Cemaat güneşin doğmasının yakın olması nedeniyle namaza duruyordu. İmamete Hazreti Abdullah bin Avf radıyallahu anh'ı getiriyorlardı. Peygamber Efendimiz cemaat rukuya vardığında ancak yetişebilmişti. Abdurrahman imamlıktan çekilmek istedi ama Resul-i Ekrem Efendimizin işaretiyle imamlığa devam etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cemaat selam verdikten sonra namazına devam ediyor, kalan bölümünü tamamlıyordu. Peygamber Efendimiz namazını bitirince şerefli arkadaşlarına şöyle hitap ediyordu: güzel yaptınız buyurdu. Sonra da bir peygamber salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kapsolunmaz buyurdu. Böylece Hazreti Abdurrahman bin Af Efendimizin değerini ortaya koymuş bulunuyordu. Tebük-Medine arası uzun bir yolculuktu. İslam ordusu gece boyu yol almıştı. Ciddi boyutlarda yorulmuşlardı. Kimileri develerinin üzerinde yer yer hafif şekerleme yapmaktan kendini alamıyordu. Peygamber Efendimiz konaklama talimatını veriyor ve "Ya Bilal, namaz için bizi uyandırırsın" buyurarak Bilal Efendimiz'i nöbetçilikle görevlendiriyordu. Ordu konaklayınca hemen uykuya dalıyorlardı. Herkes uyumuştu. Çok geçmeden Hazreti Bilal Efendimiz de uyuyakalmıştı. İleri boyutta yorgunluk nedeniyle namaz vaktinde kimse kalkamıyor, güneş Peygamber Efendimizin gül yüzüne vururken uyanıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bilal Efendimiz'i çağırtıyor ve niçin namaza uyandırmadığını soruyordu. Bilal Efendimiz mahcup bir şekilde "Ya Resulallah, size gelen bana da geldi" diyordu. Uykunun kendisini de teslim aldığını söylüyordu. Peygamber Efendimiz ve İslam ordusu sabah namazının hem sünnetini hem farzını kaza ediyorlardı. Bildiğimiz bir husus vardı: Resul-i Ekrem Efendimiz yoruldukları zaman namaza dururlardı. Namaz iklimi onun yorgunluğunu alırdı, giderirdi. Haliyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada bir gafletinden söz etmek mümkün değildi. Burada bir uygulama yaşanıyordu. Gelecek zamanlarda ümmeti buna benzer sorunlarla karşı karşıya kalırsa sorunun nasıl çözüleceği öğretiliyordu. İslam ordusu Tebük'ten Medine'ye dönerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir konaklama esnasında gece namazı kılıyordu. Uzun bir namaz kılıyordu. Namazdan sonra çadırının yanındaki ashabına "Benden önceki peygamberlerden hiçbirisine verilmeyen şu beş şey bana verilmiştir" buyurdu. "Önceki peygamberler yalnız bir topluma gönderilmişken ben bütün insanlığa gönderildim. Yeryüzü bana temiz ve mescit kılındı. Bu yüzden namaz vakti nerede olursa, su bulunmazsa teyemmüm edip namazımı kılarım. Önceki ümmetler ise ibadetlerini kilise ve havralarda yapabilirlerdi. Savaş ganimetleri bana helal kılındı. Halbuki önceki peygamberlere helal kılınmamıştı. Bana şefaat makamı verildi. Ben bir aylık uzak yerdeki düşmanın kalbine korku salmakla yardım olundum" buyuruyordu.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Yeryüzü bana mescit kılındı" buyuruyordu. Mescitler namaz iklimleriydi. Ama sadece mescitler değildi. Yeryüzünün mescidimiz olduğunu Efendimiz bizlere öğretiyordu. Mescitlerimiz namaz iklimlerimiz olduğu için göz bebek mekanlarımızdı. Haliyle evimizden daha ileri boyutta temiz tutardık. Pırıl pırıl olurdu, olması gerekiyordu. Oysa yeryüzü muhteşem bir mescidimizdi. Yeryüzü adlı mescidimizi kirletebilir miydik? Ona gelişi güzel muamele edebilir miydik? Ona çer çöp atabilir miydik? Onun temizliğine gölge düşürebilir miydik? Evet, yeryüzü mescidimizdi. Yeryüzüne bir çöp atamazdık. Yediklerimizin kalıntılarını yeryüzüne bırakamazdık. Haliyle biz müminler yeryüzünü en temiz tutma hassasiyeti içinde oluruz. Toprak ne kadar güzeldi. Hele yağmurlar yağınca mübarek topraklar miskü amber gibi kokardı. Ağaçlar ne kadar güzeldi. Yeşilliği vurucu bir güzellik arz ediyordu. Sular, çaylar, göller, denizler ve okyanuslar muhteşem güzeldi. Özellikle billur bir yapısı vardı. Dağların nazlı nazlı duruşu apayrı bir güzellikti. Bütün bu güzellikler yeryüzünün bağrındaydı. Yani yeryüzü muhteşem güzeldi. Bu denli güzelliğe sahip olan yeryüzü aynı zamanda müminlerin namaz iklimiydi. Bir mescitti. Özellikle Müslümanlar yeryüzünü gözleri gibi korurlardı. Onun pırıl pırıl olması hususunda son derece duyarlı olurlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine bu gerçeği de öğretiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

Bakara Suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
6: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Öz Balboya, Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyi versin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır.

da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

benim saçlarımda kırağılar vardı. Onun omzuna konmuş bir gül. Kapıyı açtım. Elinde tahta bavul, yüzünde eski bir hikaye. Geldim dedi. Geldim işte. Sana kendimi getirdim. Belki unutmuşundur. Birlikte söylediğimiz şarkıları getirdim. Birkaç gömlek, bir pijama altı. Tuttuğum notları, voltalarda adımları sayıp sustuklarımı, ranza dibinde büyüttüğüm nazlı menekşeyi, gökyüzüne verdiğim dualarımı, çakmağımı, sigaramı, tabakamı ve kitaplarımı getirdim. Döndüm dedi. Döndüm işte. İçeri girdi. Aksıyordu bir ayağı. Oysa nasıl da akardı bayrak gibi önümüzde. Nasıl da oynardı saçları rüzgarda. Bir ceylan gibi nasıl da koşardı karanlıklarda. Ayağım dedim. Derin bir nefes aldı. İçeride dedi. Bir bakır tas bıraktım. Kehribar bir tesbih. Birkaç kitap. Tüketilmiş bir ceza. Birkaç sağlam arkadaş. Ve bir ayak. Güldü sonra. Dedemin Yemen çölünde bıraktığı ayağı ben içeride bıraktım. Kurban olsun ikimizinki de memlekete. Oturduk, uzun uzun baktık birbirimize. 13 yıl sonra yeniden karşı karşıya. Bir deli gençliği birlikte düşürmüştük yollara. Bir yüreğimiz vardı, onu koymuştuk ortaya. Ben başımı onun omzuna yaslardım. O Talal Bedro okurdu kulağıma. Ben bazı geceler oturup ağlardım. O dua ederdi hepimizin adına. Bir sonbahar akşamı ayrılmıştık. Caddelerde arabalar akıyordu. Yağmur yağıyordu. Babalar saklamış ekmekleri ceketlerinin altına, korkuyla evlerine koşuyordu. Düdükler ötüyordu. Sirenler çalıyordu. Şehri kimler çalıyordu? Oysa biz onunla yüreğimizi koymuştuk ortaya. Ardından baktım. Elinde tahta bavul, cebinde ikimizin yüreği. Şifadan ayrılık, rahmetten yoksulluk. Şen olasın mapusluk. Kaldır gözlerini yerden dedi. 13 yıl dediğin ne ki? Bana mektup yaz, bir menekşe resmi yap ve bir gül gönder anama. Kaldır gözlerini yerden dedi. 13 yıl dediğin ne ki? Ve yürüdü Yusuf. Yanıp sönen mavi ışıklar düştü gölgesine. 13 yıl bekleyecektim. 13 yıl kavuşmak için cebinde rehin götürdüğü gençliğime. Yağmur yağıyordu. Benim saçlarımda kırağılar vardı.

0: Bu gönlümüzden altın gönlümüze, ve elmasla yazılsa Davet Radyo var. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi. Ve ma rameyte id rameyte sırrıyla aynı avucunda küçücük taş ve toprak, düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama sevk etmesi. وَنْشَكَّ الْكَمَرُ نَصِّ ile aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi ve aynı el çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi ve aynı el hastalara ve yaralılara şifa olması. Elbette o mübarek el ne kadar harika bir mucize-i kudret-i ilahiye olduğunu gösterir. Güya ahbap içinde o elin avucu küçük bir zikirhane-i subhanidir ki küçücük taşlar dahi içine girse zikir ve tesbih ederler. Ve adaya karşı küçücük bir cephane-i Rabbani'dir ki içine taş ve toprak girse gülle ve bomba olur. Ve yaralılar ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i Rahmani'dir ki hangi derde temas etse derman olur. Ve celalle kalktığı vakit kameri parçalayıp Kab-ı Kavseyn şeklini verir. Ve cemalle döndüğü vakit Ab-ı Kevser akıtan on musluklu bir çeşme-i rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zatın bir tek eli böyle acip mucizata mazhar ve medar olsa, o zatın Halik-ı Kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o elle biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları bedahet derecesinde anlaşılmaz mı? Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübarek eli Hekimi Lokman'ın bir eczahanesi gibi ve tükürüğü Hazreti Hızır'ın Ab-ı Hayat çeşmesi gibi ve nefesi Hazreti İsa aleyhisselam'ın nefesi gibi medetres ve şifa resan olsa ve nev-i beşer çok musibet ve belalara giriftar olsa, elbette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama hadsiz müracaatlar olmuş. Hastalar, çocuklar, mecnunlar pek kesretli gelmişler. Cümlesi şifa bulup gitmişler. Hatta 40 defa hac eden ve 40 sene sabah namazını yatsı abdestiyle kılan tabiinin azim imamlarından ve çok sahabelerle görüşen Tavus denilen Ebu Abdurrahman el-Yemani kat'iyen haber verir ve hükmeder ve demiş ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ne kadar mecnun gelmişse Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sinesine elini koymuşsa kat'iyen
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın yeni bir bölümünde tekrar birlikteyiz. Hud aleyhisselam. Hud aleyhisselamın soyu ve mesleği. Hud aleyhisselamın ismi Hud, babasının ismi Abdullah, dedesinin ismi ise Rebah idi. Hud aleyhisselam, Ad kavmi içinde baba ve ana soyu yönünden en üstün durumda idim. Kendisi, daha önce ticaretle uğraşırdım. Hud aleyhisselamın bir diğer ismi de Abir'dir. Hud aleyhisselamın şekil ve şemaili ve bazı faziletleri. Hud aleyhisselam orta boylu, esmer tenli, çok saçlı, güzel yüzlü idi. Adem aleyhisselama benzerdim. Güçlü, kuvvetli idi. Zühd, takva ve ibadet ehli idi. Çok cömert ve şefkatli idi. Yoksullara bol bol sadaka verirdim. Hud aleyhisselamın kavmi Ad kavmi idi. Ad kavmi birinci ve ikinci Ad diye ikiye ayrılır. Birincisi Ad bin Aus bin İrem bin Sam bin Nuh aleyhisselamdır. İkincisi Semud bin Cair bin İrem bin Sam bin Nuh aleyhisselamdır. İsmail aleyhisselamdan önceki birinci Ad kavmi 13 kabileden oluşur. Ad, Semud, Cürhüm, Tasım, Cedis, Ümeym, Medyen, İmlak, Ubeyl, Casim, Kahtan ve Kahtan oğulları gibi birçok kabilelere Arabul Aribe, İsmail aleyhisselamın oğullarından gelen kabilelere de Arabul Mustabere denir. Hud aleyhisselamın kavmi olan Ad kavminin yurtları ve kötü tutum ve davranışları. Ad kavminin yurtları Hadramevt'e ve Yemen'e kadar uzanan yerler olup, Allah'ın yerlerinden en genişi, en otlu, sulu, bol nimetli olanı idi. Yerin üzerinde akan ırmakları, bağları, bahçeleri, sürü sürü davarları, yer altında da su depoları vardı. Başkalarına verilmeyen boy, poz, güç, kuvvet de onlara verilmiştim. Onlar, İnatçı bir zorbanın emrini tutup ardından gittiler de kuvvetçe bizden daha güçlü kim varmış diyerek yeryüzünde büyüklük taslamaya, memleketlerinde azgınlık ve fesatlarını arttırmaya, halka zulmetmeye başladılar. Ahiret hayatını öldükten sonra dirilmeyi inkar ettiler. Satta, Semud ve Henna adındaki üç puta tapmaktan da geri durmadılar. Hud aleyhisselamın Ad kavmine peygamber gönderilişi. Yüce Allah Ad kavmine kardeşleri Hud aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. O da onları bir olan Allah'a iman ve ibadete, insanlara zulmetmekten vazgeçmeye davet ettiyse de red ve tekzib ile karşılandı. Bunun üzerine Yüce Allah 3 yıl onlardan yağmuru kesti. Onları yağmur duası için Mekke'ye bir heyet göndermek zorunda bıraktı. Yağmur yağdıracağını sandıkları bir kasırga ile de yok olup gittiler. Kur'an-ı Kerim'in Ad kavmi hakkındaki açıklaması. Hud aleyhisselamın Ad kavmine gönderilişi ve onların tutum ve davranışları ile akıbetleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O kavmine, ey kavmim Allah'a ibadet ediniz. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'tan korkmayacak mısınız? Siz Allah'a karşı yalan düzenlerden başka kimseler değilsiniz, dedim. Kavminin ileri gelenlerinden kafir bir cemaat ise,
Biz seni muhakkak yalancılardan sanıyoruz dediler. Hud, ey kavmim, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum. Ben sizin emin bir hayır hahınızım. Size o korkunç akıbeti haber vermek için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir ihtar gelmesi tuhafınıza mı gidiyor? Düşününüz ki o Rabbiniz sizi Nuh kavminden sonra hükümdarlar yaptım. Size yaratılışta onlardan yani Nuh kavminden ziyade boy poz ve kuvvet verdim. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayınız ki kurtuluşa erebilesiniz dedim. Sen bize yalnız Allah'a ibadet etmemiz, atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? O halde doğruculardan isen bizi tehdit etmekte olduğun şeyi getir bize dediler. Hud, Rabbinizden üzerinize bir azap, bir gazap hak oldu muhakkak. Kendinizin ve atalarınızın taktığınız düzme bir takım atlar, yani putlar hakkında Allah onlara bir hüccet indirmemişken benimle mücadele mi ediyorsunuz? Artık bekleyiniz. Şüphesiz ki ben de sizinle birlikte onu bekleyenlerdenim. Ey kavmim, ben bu tebliğime karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım beni yaratandan başkasına ait değildir. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey kavmim, Rabbinizden yarlıganmak dileyiniz. Yarlıganmak, bağışlanmak manasındadır. Sonra yine ona tevbe ve rücu ediniz ki üstünüze bol bol feyzini göndersin. Kuvvetinize daha fazla kuvvet katsın. Günahkarlar olarak yüz çevirmeyiniz dedim. Ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakıcı değiliz. Sana inanıcılar da değiliz. Sen bize ilahlarımıza tapmaktan bizi döndürmek için mi geldin? Öyleyse bizi tehdit etmekte olduğun şeyi, eğer iddianda doğru söyleyenlerden isen, getir bize dediler. Hud, bunun ilmi ancak Allah katındadır. Ben size gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi bilmezler güruhu olarak görmekteyim. Allah'tan korkunuz ve bana itaat ediniz. Ben cidden üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum dedi. Onlar, vaaz etsen de vaaz edicilerden olmasan da bize göre birdir. Bu, öncekilerin adetinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğrayacaklar da değiliz dediler. Hud'un kavminden kendine dünya hayatında refah verdiğimiz halde küfür ve inkar eden bir güruh da bu sizin gibi bir beşerden başkası değildir. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana boyun eğerseniz andolsun ki o takdirde mutlaka hüsrana düşenlerdensinizdir. Öldüğünüz ve bir toprak, bir kemik olduğunuz vakit sizin herhalde diri olarak kabirlerinizden çıkarılmış olacağınızı mı vaat ediyor? Tehdit oluna geldiğiniz o şey ne kadar uzak, ne kadar uzak. O hayat bizim şu dünya hayatımızdan başkası değildir. Yaşarız, ölürüz. Fakat biz tekrar dirilecekler değiliz. Hud, Allah'a karşı yalan düzen bir adamdan başkası değildir. Biz onu tasdik edici değiliz, dediler. Hud, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et, dedim. Allah buyurdu ki, az bir zamanda herhalde onlar pişman olacaklardır. İşte onları o müthiş azap sayhası Allah'ın bir adaleti olmak üzere hemen yakalayıverdi de onlar bir çer çöp haline geldiler. Artık uzak olsun o zalimler güruhu. Onlar azabı vadilerine yönelerek gelen bir bulut halinde görmüşlerdi de bu bize yağmur verici bir buluttur demişlerdim. Hayır, bu çar çabuk gelmesini istediğiniz şeydir.
kasırgadır ki onda elem verici bir azap vardır. O Rabbinin emriyle her şeyi helak edendir. İşte onlar o hale geldiler ki meskenlerinden başka bir şey görünmez oldum. Biz işte günahkarlar güruhunu böyle cezalandırırız. Alay ede geldikleri şey kendilerini çepeçevre kuşatıverdim. Her uğradığı şeyi yerinde bırakmıyor, mutlaka onu kül gibi savuruyordum. Çünkü biz haklarında uğursuz ve uğursuzluğu sürekli bir günde onların üstüne çok gürültülü bir kasırga saldık. Öyle bir kasırga ki insanları sanki onlar köklerinden sökülmüş hurma kütükleri imiş gibi ta temelinden koparıp helake uğratıyordum. Allah onu 7 gece 8 gün ardı ardınca üzerlerine musallat ettim. Öyle ki eğer sen de hazır olsaydın o kavmin bu müddet içinde nasıl ölüp yıkıldığını görürdün. Sanki onlar içleri bomboş hurma kütükleri idiler. Şimdi onlardan bir kalanı görebiliyor musun? Hud'un kendisini de onunla birlikte olan Müslümanları da katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayıp iman etmemiş olanların ise kökünü kestik. Hud aleyhisselamın hacca gidişim. Peygamberimiz veda haccında Usvan Vadisi'ne geldiği zaman Hazreti Ebubekir'e "Ey Ebubekir, bu hangi vadidir?" diye sormuş. Hazreti Ebubekir de "Usvan Vadisi'dir." deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hud aleyhisselamın da beline âba tutunmuş, belinden yukarısına alacalı bir kumaşla bürünmüş, genç ve kızıl yuları hurma lifinden örülmüş, dişi bir deve üzerinde olduğu halde hac için buradan telbiye ederek geçmiş olduğunu haber vermiştir. Hud aleyhisselamın Mekke'ye gidişi ve vefat edişi. Rivayete göre peygamberlerden ümmeti helak olan peygamber, kendisine iman edenlerle birlikte Mekke'ye gelir, vefatına kadar orada yüce Allah'a ibadetle meşgul olurdum. Ad kavmi helak olunca Hud aleyhisselam da kendisine iman etmiş olan kimseleri yanına alarak Mekke'ye gittim ve oradan ayrılmadım. Mekke'de vefat eden peygamberlerden Zemzem ile Hacerül Esved arasında 70, diğer bir rivayete göre 99 peygamber gömülüdür. Hud aleyhisselam da orada gömülü peygamberler arasındadır. Hud aleyhisselamın Hadramevt'te vefat ettiği ve kabrinin orada kızıl kumdan bir tepe üzerinde bulunduğu ve vefatından 464 yaşında olduğu da rivayet edilir. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun.

Değerli dinleyenler, programımıza Salih Aleyhisselam'ın hayatı ile devam ediyoruz. Salih Aleyhisselam'ın soyu ve mesleği. Salih bin Ubeyd bin Esif'tir. Salih Aleyhisselam, Semud kavmi içinde baba ve ana soyu yönünden en seçkin ve üstün bir durumda idim. Kendisi daha önce ticaretle uğraşırdım. Salih Aleyhisselam'ın şekil ve şemailim. Salih Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a benzerdim. Beyaza çalan, kırmızı benizli idi, düz saçlı idi, kıvırcık saçlı değildim. Kendisi İsa Aleyhisselam gibi yalın ayak yürür, ayakkabı giymezdim. Semud kavmi ve yurtları. Salih Aleyhisselam'ın kavmi, ikinci Ad diye anılan Semud kavmi olup Arabul Ariben'dendir. Yüce Allah, birinci Ad'ı yani Hud Aleyhisselam'ın kavmini helak ettikten sonra, onların ardından Semud kavmini yeryüzüne hakim kılmıştım. Yüce Allah, Semud kavmini uzun ömürlü yaratmıştım. Hatta onlardan bir kimse kendisine taştan, çamurdan bir ev yapar, adam daha sağ iken ev yıkılır giderdi. Bunun için onlar dağlarda kayaları oyarak kendilerine evler edindiler ve geçim bolluğu içinde yaşadılar durdular. Semud kavmi Hicaz'la Şam arasında Vadil Kura'ya kadar uzanan Hicr bölgesinde otururlardı. Hicr, Semud kavminin Medine ile Şam arasında bulunan yurtlarının adıdır. İstahri, Hicr hakkında müşahedelerini şöyle anlatır. Hicr halkı az bir kariyedir. Dağlar arasında olup Vadil Kura'ya bir günlüktür. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi Semud kavminin dağlardan yontmuş oldukları evler buradadır. Esalis diye anılan dağlar içinde bizim evlerimizin teşkilatına benzer dağlar gibi yükselmiş evler gördüm. Uzaktan bakan onları birbirine bitişik dağ sanır. Ortasına varınca her birinin münferit ve kendi kendine dikili durduklarını görür. Dolaşacak olan onlardan her birinin çevresini seyirterek zahmetsizce dolaşabilir. Evlerden her biri kendi kendine ayakta durmaktadır. İnsan onların üzerine ancak son derecede zahmet çekerek çıkabilir. Yüce Allah'ın işte dişi deve, su içme hakkı bir gün onundur, belli gün bir günün su içme hakkı da sizindir buyurduğu Semud kuyusu da Hicr'dedir. Salih Aleyhisselam'ın Semud kavmine peygamber olarak gönderilişi. Semud kavmi işi büsbütün azıtıp Allah'ın emrine aykırı olarak putlara tapmaya, yeryüzünde fesat çıkarmaya, taşkınlık etmeye başladıkları zaman Yüce Allah onlara Salih Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdim. Salih Aleyhisselam Semud kavmini bütün putları atarak, bir olan Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmaksızın iman ve ibadet etmeye davete başladı. Fakat onlar Salih Aleyhisselam'ı ve tebliğatını küfür ve inkarla karşıladılar. Zaten Semud kavmi kendilerine Salih Aleyhisselam'dan önce gönderildikleri anlaşılan ve fakat isimleri ve kıssaları Kur'an-ı Kerim'de açıklanmamış olan başka peygamberleri de yalanlamış durmuşlardı. Salih Aleyhisselam davet ve tebliğatına ısrarla devam ettim. Davetini kabul etmedikleri takdirde Allah'ın gazabına ve azabına uğrayacaklarını onlara haber verdim. Semud kavmi ile 20 yıl uğraştım. İş uzayıp gidince Salih Aleyhisselam'dan söylediklerini doğrulayacak bir ayet, bir mucize göstermesini istediler. Salih Aleyhisselam onlara nasıl bir mucize istersiniz diye sordum. Semud kavminin her yıl belli bir günde putlarını yanlarına alarak çıkıp kutladıkları bir bayramları vardı.
Sen kendi ilahına yalvar, biz de kendi ilahlarımıza yalvaralım. Eğer senin ilahın duanı kabul ederse, biz sana tabi olalım. Eğer bizim ilahlarımız duamızı kabul ederse, sen bize tabi ol dediler. Salih aleyhisselam, olur dedim. Semud kavmi ve senleri putları ile birlikte bu bayramlarını kutlamaya çıktılar. Salih aleyhisselam da onlarla birlikte gittim. Semud kavmi dualarında Salih aleyhisselamın yapacağı duasından hiçbir şeyi kabul etmemesini ve senlerinden putlarından istediler. O zaman Semud kavminin seyyidi, ulu kişisi olan Cenda bin Amr, "Ey Salih, şu kayanın yanına bizimle birlikte git. Kayanın içinden bizim için şöyle şöyle vasıfta bir dişi deve çıkarırsan senin peygamberliğini doğrular ve sana iman ederiz," dediler. Salih aleyhisselam bunu yaptığı takdirde peygamberliğini tasdik ve kendisine iman edecekleri hakkında onlardan kesin söz aldıktan sonra kayanın yanında namaz kılıp yüce Allah'a dua ettim. Bunun üzerine kaya sanki doğum sancısı gibi sancılandı. Gebe bir kadının hareketi gibi hareket etti. Titredi, sonra da ikiye ayrılarak içinden istedikleri vasıfta bir deve çıktım. Kaya bir deve doğurdum. Semud kavmi bu deveyi istedikleri kadar sağarlar, kaplarını kacaklarını sütle doldururlardı. Bunun üzerine Cenda bin Amr ile kavminden bazı kişiler Salih aleyhisselama iman ettiler. Cenda bin Amr'ın amcasının oğlu Şihab bin Alife gibi Semud kavminin bazı eşrafı da Salih aleyhisselama iman etmek ve tabi olmak istedilerse de vesenlerinin sahipleri olan eşraftan Zuab bin Amr ile Habbab ve Rebab engel oldular. Onlar da bunlara uyarak Müslüman olmaktan vazgeçtiler. Değerli dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olunuz, kendinize iyi bakınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

0: üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde
2: ibadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım
1: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

0: kesmek gerektir ve selam.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Dar

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Ya Nebi,
0: Davet Radyo.
1: Halime bak. Nasıl kibar yanar gün kızınca sahranın. Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

0: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
1: Bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

ağlasa aşık, belayı hicr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, geh cefa kuhi gubarından örünse kisveti, geh bela vadisini geçt eylese üryan olup, her nedenli cevrler görse, vefalar eylese, her nedenli gülseler haline ol giryan olup. Gam beyabanına her gün eylese seyru sefer, her yice mihnet serayı firkate mihman olup. Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naveki dilduzlar pinhan olup. Dilberinden rahmegar olmasa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olup. Birseler mülki cihanın tacı tahtü devletin, avni köyün terk etmez başına sultan olup.

aşk ile viran eden gönlünü mamur istemez. Hatırın mahzuniden bir lahza mesrur istemez. Akisar olup heva ile gubar olan gönül, akirah-ı yardan birden özün dur istemez. Hoş gören akil fena tavrını şöhret gözlemez. Künce uzlet isteyen kendiye meşhur istemez. Lalinaba meyil kılmaz barın pürhun iden, damenin pür eşk iden lü'lü'yi menşur istemez. Aşk nakdi bir hazinedir, ana yoktur zeval. Malik olan avniya bir gence gencur istemez.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, bir Nur İklimi programında yine sizlerle beraberiz. Bugünkü dersimizi Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mesnevi Nuriye adlı kitaptan inşallah okuyacağız. Muhtelif yerlerinden birkaç yer inşallah okumaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Habbe. İlem eyyuhel aziz. Kabir, alem-i ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Evet, vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istikzar ile ikrah edeceklerdir. Eğer İmam Rabbani, Ahmed-i Faruki bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binaenaleyh, İncil'de Ahmed, Tevrat'ta Ahiyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma iki cihanın güneşi kabrin arka tarafında milyonlarla milyonlarca Faruk-ü Ahmetler ile muhat olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Şu esasata dikkat lazımdır. 1. Allah'a abd olana, kul olana her şey musahhardır. Olmayana her şey düşmandır. 2. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. 3. Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa meccanen zail olur gider. 4. Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zailsin. Dünya da zaildir. Halkın dünyası da zaildir. Kainatın şu şekli hazırı da zaildir. Bunlar saniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar. 5. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. İlem eyyuhel aziz. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Bu üç mukaddes cümlenin faydelerini ve mahalle istimallerini dinle. 1. Kalbinde hayat bulunan bir insan, kainata, aleme bakarken idrakinden aciz, bilhassa şu boşlukta yapılan ilahi manevraları görmekle hayretler içinde kalır. İşte bu gibi hayret ve dehşetengiz vaziyetleri ancak Subhanallah cümlesinden neban eden mai zülali içmekle o hayret ateşi söner. 2. Aynı o insan gördüğü leziz nimetlerden duyduğu zevkleri izhar etmekle hamd ünvanı altında inamı nimette ve münimi inamda görmekle idame-i nimet ve tezyid-i lezzet talebinde bulunarak elhamdülillah cümlesiyle nimetler definesini bulan adam gibi nefes alıyor. 3. Aynı o insan mahlukat-ı acibe ve harekat-ı garibeden aklının tartamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman Allahu Ekber demekle rahat bulur. Yani Halık'ı daha azim ve daha büyüktür. Onların halk ve tedbirleri kendisine ağır değildir. İlem eyyuhel aziz. İnsan seyyiatıyla Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Mesela hariçte, vakide ve hakikatte Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve asarına müdahale edebilsin. Ancak şeriki zihninde düşünür, boş kafasında yerleştirir. Çünkü hariçte şeriki yoktur. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. İlem eyyuhel aziz. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Allah kamil-i mutlak olduğundan lizatihi mahbubtur. Allah mucit, vacib-ül vücut olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, bodiyetinde adem zulmetleri vardır. Allah melce ve mence'dir. Kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Allah bakidir. Alemin bekası ancak onun bekasıyledir. Allah maliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Allah gani-i munidir. Her şeyin anahtarı ondadır. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa, Allah'ın mülkü olan kainat, onun mülkü gibi olur. İlem eyyuhel aziz. Aklı başında olan insan, ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Aklı başında olan bir insan, ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya gidiyor, dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Ya eyyühen nâsu entumul fukarâu ilallah. İlem eyyühel aziz. İnsandaki kusur sonsuz olduğu gibi, acz, fakr ve ihtiyacına da nihayet yoktur. İnsana tevdi edilen açlık ile nimetlerin lezzetleri tebarruz ettiği gibi, insandaki kusur kemalat-ı subhaniye derecelerine bir mirsattır. İnsandaki fakr, gına-i rahmetin derecelerine bir mikyastır. İnsandaki acz, kudret ve kibriyasına bir mizandır. İnsandaki tenevvü hacat, enva-i niam ve ihsanatına bir merdivendir. Öyleyse fıtratından gaye ubudiyettir. Ubudiyet ise dergah-ı izzetine kusurlarını estağfirullah ve subhanallah ile ilan etmektir. İlem eyyuhel aziz. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانِ عِلَمَ اَيُّهَ الْعَزِيزِ. İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levazımatı, Malikül Mülk tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı cehlinden dolayı tamamen bu hayatı faniye sarf ediyor. Halbuki o levazımattan lakal onda biri dünyevi hayata, dokuzu hayat-ı bakiyeye sarf etmek gerektir. Acaba birkaç memleketi gezmek için hükümetten 24 lira harcıra alan bir memur, ilk dahil olduğu memlekette 23 lirayı sarf ederse öteki yerlerde ne yapacaktır? Hükümete ne cevap verecektir? Böyle yapan kendine akıllı diyebilir mi? Binaenaleyh Cenab-ı Hak her iki hayat levazımatını elde etmek için 24 saatlik bir vakit vermiştir. Çoğunu aza, azını çoğa vermek suretiyle 23 saat kısa ve fani olan dünya hayatına, hiç olmasa bir saati de 5 namaza ve baki ve sonsuz uhrevi hayata sarf etmek lazımdır ki dünyada paşa, ahirette geda olmasın. İlem eyyuhel aziz. Gafil olan insan kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Evet, insan gafletten dolayı iktidarı dahilinde kolay olan ubudiyet vazifesinin terkiyle, zayıf kalbiyle rububiyet vazife-i sakilesinin altına girer, altında ezilir ve aynı zamanda bütün istirahatını kaybetmekle asi, şaki, hain adamların partisine dahil olur. Evet, insan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka, hükümetin vazifesi başkadır. Askerlik vazifesi talim, cihat gibi din ve vatanı koruyacak işlerdir. Hükümetin vazifesi ise erzakını, libasını, silahını vermektir. Binaenaleyh erzakını temin için askerliğe ait vazifesini terk edip ticaretle mesela iştigal eden bir asker, şaki ve hain olur. Bu itibarla insanın Allah'a karşı ubudiyet vazifesidir. Terk-i kebair takvasıdır. Nefis ve şeytanla uğraşması cihadıdır. Ama gerek nefsine, gerek evlat ve taallukatına hayat malzemesini tedarik etmek Allah'ın vazifesidir. Evet, madem hayatı veren O'dur, o hayatı koruyacak levazımatı da O verecektir. Yalnız hükümetin asker için ofislerde cem ettiği erzakı, askerlere taşıttırdığı, temizlettirdiği, öğütürdüğü, pişettirdiği gibi, Cenab-ı Hak da hayat için lazım olan levazımatı küre-i arz ofisinde yaratıp cem ettikten sonra o erzakın toplanmasını ve sair ahvalini insana yaptırır ki insana bir meşguliyet, bir eğlence olsun ve atalet, betalet azabından kurtulsun. Ey insan! Rahm-ı maderde, rahm-ı maderde iken, tıfıl iken, ihtiyar ve iktidardan mahrum bir vaziyette iken, seni pek leziz rızıklarıyla besleyen Allah, sen hayatta kaldıkça o rızkı verecektir. Baksana, her bahar mevsiminde sat-ı arzda yaratılan envai erzakı kim yaratıyor? Ve kimler için yaratıyor? Senin ağzına getirip sokacak değil ya. Yahu eğlencelere, bahçelere gidip dallarda sallanan o güleç yüzlü leziz meyveleri koparıp yemek zahmet midir? Allah insaf versin. Hulasa, Allah'ı ittiham etmekle işini terk edip Allah'ın işine karışma ki nankör asiler defterine kaydolmayasın.
2: Ud'uni estecib lekum ilem eyyuhel aziz. Bazı dualar icabete iktiran etmez diye iddiada bulunma. Çünkü dua bir ibadettir. İbadetin semeresi ahirette görünür. Dünyevi maksatlar ise namaz vakitleri gibi dualar ibadeti için birer vakittirler. Duaların semeresi değillerdir. Mesela şemsin tutulması, küsuf namazına güneşin, yağmursuzluk yağmur namazına birer vakittir. Ve keza zalimlerin tasallutu ve belaların nüzülü bazı hususi dualara vakittir. Bu vakitler baki kaldıkça o namazlar, o dualar yapılır. Eğer bu vakitlerde dünyevi maksatlar hasıl olursa zaten nurun ala nur ve illa icabet duaya iktiran etmedi diyemezsin. Ancak henüz vakit inkıza etmemiş, duaya devam lazımdır diyebilirsin. Çünkü o maksatlar duaların mukaddemesidir, neticesi değillerdir. Cenab-ı Hakk'ın duaların icabetine vaat etmesi ise icabet aynı kabul değildir. Yani icabet kabulü istilzam etmez. Duaya her halde cevap verilir. Cevapsız bırakılmaz. Matluba olan isaf ise mucibin hikmetine tabidir. Mesela doktoru çağırdığın zaman herhalde ne istersin diye cevap verir. Fakat bu yemeği veya bu ilacı bana ver dediğin vakit bazen verir, bazen hastalığına, mizacına mülayim olmadığından vermez. Adem-i kabul esbabından biri de duayı ibadet kastıyla yapmayıp matlubun tahsiline tahsis ettiğinden aksül amel olur. O dua ibadetinde ihlas kırılır. O dua ibadetinde ihlas kırılır. Makbul olmaz. İlem eyyuhel aziz. İnkılaplar neticesinde her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki alemle münasebetdar köprüler lazımdır ki her iki alem arasında gidiş geliş olsun. Lakin o köprülerin inkılabat cinslerine göre şekilleri, mahiyetleri, mütebayin isimleri mütenevvi olur. Mesela uyku, alem-i yakaza ile alem-i misal arasında bir köprüdür. Berzah, dünya ile ahiret arasında ayrı bir köprüdür. Ve misal, alem-i cismani ile alem-i ruhani arasında bir köprüdür. Bahar, kış ile yaz arasında ayrı bir nevi köprüdür. Kıyamette ise inkılap bir değildir. Pek çok ve büyük inkılaplar olacağından köprüsü de pek garip, acip olması lazım gelir. İlem eyyuhel aziz, ey aziz kardeşim bil ki insanın badel mevt Halık-ı Rahman ve Rahim'e rucu hakkında ilanat yapan şu İleyhi merci'ukum ve ileyhi turca'un ve ileyhil masir ve ileyhil me'ab gibi ayetlerde büyük bir beşaret ve teselli olduğu gibi ehli isyana da büyük tehditleri ima vardır. Evet, bu ayetlerin sarahatine göre ölüm, zeval, firak, adem kapısı ve zulümet kuyusu olmayıp ancak Sultan-ı Ezel ve Ebed'in huzuruna girmek için bir medhaldir. Bu beşaretin işaretiyle kalp, Adem-i mutlak korkusundan, eleminden kurtulur. Evet, küfrün tazammun ettiği cehennemi, maneviyeye bak. Ene inde zanni abdibi, hadisi kutsisi sırrınca, Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını daimi bir azab elime kalbeder. Sonra iman ve yakin ile Cenab-ı Hakk'ın likasından sonra, rızasından sonra, rüyetinden sonra müminler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak. Hatta cehennemi cismani arif olan mümin için asiye kafirin cehennemi manevisine nispeten cennet gibidir. Arkadaş, alemi bekaya delalet eden berahinden maada arkasında saflar teşkil edip dualarına bir ağızdan amin amin söyleyen enbiya, evliya, sıddıkın imamları Mahbub-ı Ezel'in, Habib-i Ekrem-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tazarruatı, duaları alemi bekada insanın bekasına pek büyük bürhan ve kafi bir vesiledir. Çünkü kainatı seraba istira eden şu hüsünler, güzellikler, cemaller, kemaller, o Habibin tazarruatını işitmemek veya kabul etmemek kadar çirkin, kabih, kusur, naks addedilecek bir şeye müsaade eder mi? Cenab-ı Hak bütün nekaisten, çirkin şeylerden münezzeh, müberra değil midir? Elbette münezzehtir. İlem eyyuhal aziz, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri söyleyip ilan ve tahdisi nimet etmek bazen gurura ve kibre incirar eder. Tevazu kastiyle de o nimetleri ketmetmemek iyi değildir. Tevazu kastiyle de o nimetleri ketmetmek iyi değildir. Binaenaleyh, ifrat ve tefritten kurtulmak için istikamet mizanına müracaat edilmeli şöyle ki, her bir nimetin iki vecihi vardır. Bir vecihi insana aittir ki insanı tezyin eder, medar-ı lezzeti olur, halk içinde temayüze sebep olur, mucib-i fahır olur, sarhoş olur, maliki hakikiyi unutur, en nihayet kibir ve gurur kuyusuna düşürtür. İkinci veçi ise inam edene bakar ki keremini ishar, derece-i rahmetini ilan, inamını ifşa esmasına şehadet eder. Binaenaleyh, tevazu ancak birinci vecihte tevazu olabilir ve illa küfranı tazammur etmiş olur. Tahdis-i nimet dahi ikinci vecihle manevi bir şükür olmakla memduh olur. Yoksa kibir ve gururu tazammur ettiğinden mezmumdur. Tevazu ile tahdis-i nimet şöylece bir ihtimaları var. Bir adam hediye olarak bir palto birisine veriyor. Paltoyu giyen adama başka bir adam ne kadar güzel oldun dediğine karşı güzellik paltonundur dediği zaman tevazuyla tahdis-i nimeti cem etmiş olur. İlem eyyühel aziz, ücret alındığı zaman veya mükafat tevzi edildiği vakit rekabet, kıskançlık mikrobu oynamaya başlar. Fakat iş zamanında, hizmet vaktinde o mikrobun haberi olmuyor. Hatta tembel olan adam çalışkanı sever, zayıf olan kaviyi takdir ve tahsin eder. Fakat çalışmasını ister ki iş hafif olsun, zahmetten kurtulsun. Dünyada umuru diniyeye ve amali ahirete iş ve hizmet için kurulmuş bir fabrika olduğu cihetle ve o fabrika içerisinde işlenen ve yapılan ibadetlerin semeresi öteki alemde göründüğüne nazaran ibadetlerde rekabet edilmemelidir. Olduğu takdirde ihlası kaybolur o rekabeti yapan halkın takdir ve tahsinleri gibi dünyevi bir mükafatı düşünür. Zavallı düşünmüyor ki o düşünce ile amelini adem-i ihlas ile iptal eder. Çünkü sevap itasında ve ücret aldığında nası Rabbi nasa şerik yapar ve halkın nefretlerine hedef olur. İlem eyyühel aziz, keramet ile istidraç manen birbirine mübayindir. Zira keramet mucize gibi Allah'ın fiilidir. O keramet sahibi de kerametin Allah'tan olduğunu bilir ve Allah'ın kendisine hami ve rakip olduğunu da bilir. Tevekkül ve yakini de fazlalaşır. Lakin bazen Allah'ın izniyle kerametlerine şuur olur, bazen olmaz. Evla ve eslemi de bu kısımdır. İstidraç ise gaflet içindeyken eşyayı gaybiyenin inkişafından ve garip fiilleri isar etmekten ibarettir. Fakat bu istidraç sahibi nefsine istinat ve iktidarına istinat etmekle enaniyeti, gururu öyle fazlalaşır ki innema utituhu ala ilm okumaya başlar. Lakin o inkişaf tasfiye-i nefs ve tenevvürü kalp neticesi olduğu takdirde ehli istidraç ile ehli keramet arasında tabakayı ulada fark yoktur. Tam manasıyla fenaya mazhar olanlar ise onlara da Allah'ın izniyle eşyayı gaybi inkişaf eder. Ve onlar da o eşyayı fena fillah olan havaslarıyla görürler. Bunun istidraçtan farkı pek zahirdir. Zira zahire çıkan batınlarının nuraniyeti mürailerin zulümatıyla iltibas olmaz. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ile meyyuhel aziz, tesbihat, ibadat, gayr-ı mahdut enmalarıyla her şeyde vardır. Fakat her şeyin kendi tesbihat ve ibadetini bütün vecihlerini daima bilip şuur edinmesi lazım değildir. Çünkü husul huzuru istilzam etmez. Tesbih ve ibadet edenler yalnız yaptıkları amelin mahsus bir tesbih veya sıfatı malum bir ibadet olduğunu bilirlerse kafidir. Zaten mabudu mutlakın ilmi kafidir. İnsandan maada mahlukatta teklif olmadığından onlara niyet lazım değildir. Ve keza amellerinin sıfatını bilmek de lazım değildir. İlem eyyuhel aziz, insan-ı müminin kıymeti ihtiva ettiği sanatı âli ile Esma-i Hüsna'dan inikas eden cilvelerin nakışları nispetindedir. İnsanı kafirin kıymeti ise et, kemikten ibaret, fani ve sakıt maddesinin kıymetiyle ölçülür. Kezalik bu alemde eğer Kur'an'ın tarif ettiği gibi manayı harfiyle yani Cenab-ı Hakk'ın azametine bir alet nazarıyla bakılırsa o nispette kıymetdar olur. Eğer felsefenin dediği gibi manayı ismiyle yani hiçbir fail, halık ile bağlı olmayıp müstakili bizzat nazarıyla bakılırsa kıymeti camide mütegayyir maddesinde münhasır kalır. Kur'an'dan istifade edilen ilmin felsefe ilminden ne derece yüksek olduğu şu misal ile tebarüz eder. Ve ceale şemse siracen, bu hükmü Kur'ani Esma-i Hüsna'nın cilvelerine bakmak için bir pencere açıyor şöyle ki: ey insan, bu şems azametiyle beraber size musahhardır. Meskenlerinize nur veriyor. Yemeklerinize size musahhardır. Meskenlerinize nur veriyor. Yemeklerinizi hararetiyle pişirtiyor. Sizin

0: kalarak medarlarında hareket ediyorlar. Son olarak İlem eyyuhel aziz, insanın Cenab-ı Hak'tan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur. Bilakis daima ona şükretmeye medyundur. Çünkü mülk onundur, insan onun memlüküdür. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin lillahi ta'alel Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar. Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
6: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

0: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Hani söz vermiştik alemi ervahta, bela demiştik elestü bi rabbiküm sualine. Yaratıcı, rızık verici ve yegane kanun koyucu olarak Allah'tan başka ilah, önder olarak da onun Resulünden başkasını tanımayacaktık. Hani söz vermiştik. Hani söz vermiştik Erkam'ın evinde, hangi şart ve ortamda olursa olsun ilahi kelimetullah misyonunu yürütecek, musibetlerden yılmayacak, hiçbir tehditten korkmayacak, gerekirse ölümlerin en güzeline talip olacaktık. Hani söz vermiştik Akabe tepesinde, kendimizi ve ailemizi koruduğumuz gibi kanımızla, malımızla ve canımızla koruyacaktık Resulullah'ı. Hani söz vermiştik Akabe tepesinde, doğru olan her şeyde Resul'e itaat edecektik. Rabbani davayı elden ele, gönülden gönüle, balçıkla sıvanlayan hakikat güneşini cihatsız ve şehadetsiz bırakarak lekelemeyecektik. Hani söz vermiştik Medine'de, hani söz vermiştik dünya kardeşliğinin en güzel teşekkül etmeye başladığı Medine'de, kıyamete kadar tüm Müslümanlar kardeş olacaktı ve bizler muhakkak ki müminler kardeştir fermanı ilahisine gönülden bağlanacak. Vücudun azaları gibi birbirimizin derdiyle dertlenip sevinçlerimize ortak olacak. Komşusu açken tok yatan bizden değildir düsturuna, evrensel komşuluk bildirisine kardeşliğin en alt eşiği olarak bakacaktı. Hani söz vermiştik Rıdvan'da, başımızı tutamayan ellerimizi kökünden kurutacaktık. Nemlenmemiş bir gözü, yara almamış, çile çekmemiş bir bedeni Mevla'ya sunmayacaktık. Mücadelesiz ve vuslata özensiz geçen bir günü yaşanmamış kabul edip, doğarken nişanlandığımız ölümle cihat masasında şehadet gömleğini giyerek nikahlanacağımız günün hasretiyle yanıp tutuşacaktık. Hani söz vermiştik, ayaklarımızı vura vura Mekke'ye girerken dinime, namusuma göz diken zalimler tekrar iş başına gelirse, mukaddes beldelere, Ebrehe'ye tekrar saldırırsa, biz de kanatlanıp uçacak, Mevlamızın ebabil kuşları olmaya talip olacaktık. Hani söz vermiştik veda haccında Resulullah'a, cahiliye adetlerini bir daha diriltmemek üzere kökünden kurutacaktık. Miras bırakılan emanetlere sımsıkı sarılacak, ahkam-ı Kur'aniyeyi tüm dünyaya hakim kılacaktık. Ahde vefa gösteremedik Allah'ım, zihinlerdeki hatırasını çoktan silmiştik. Şehadet mi? Çok uzaktı bizden, tanımıyorduk onu. Sözlüklerimizden bile çıkarmıştık, çile çekmeye yanaşmadık. Öyle eğildik, öyle eğildik ki doğrulacak ne bir belimiz, kaldıracak ne bir başımız kaldı. Utanıyoruz Allah'ım, nemlenmemiş bir gözle, yara almamış bir bedenle huzuruna varmaya utanıyoruz. Ahde vefa gösteremedik Allah'ım, bunu biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki rahmet deryanda ufacık bir damlayız. Yüzümüz yerde ama affet Allah'ım.

Ben böyle bakıp durmayacaktım, deli bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken, hiç çağlamadan, gizliğinden yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz. Binler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

Bir yağmur öncesiydi beni bırakıp gidişin. Haber vermeyişindi gölgelerde bırakan beni. Şimdi ıslanıyorum bir bulutun öfkesinde. Ağladığım hiç belli olmuyor bu yüzden. Ümitlere bürünüyorum tekrar gelirsin diye. Acımı hafifletecek bir şeyler arıyorum. Bir güle gülümsüyorum, senin kokunu verir mi diye. Bir kuytuya giriyorum, sana sığınır gibi. Sonra koşuyorum, aniden çıkarsın bir yerlerden diye. Ama olmuyor, yoksun işte. Hiçbir şey senin varlığını hissettirmiyor. Sen olmalısın yanımda diyorum. Mavi bir denizde özgürce yüzercesine daldığım gözlerin olmalı. Gecenin kıskandığı, gündüzün saklandığı gülücüklerin. Tuttuğumda gökyüzünde uçuran ellerin olmalı. Ama yoksun işte. Bak, yağmur da dinmek üzere. Eyvah, ağladığım belli olacak. Hadi, hadi çık gel artık. Yoksa birazdan kalbim duracak.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyfiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi.

0: 44 perayeşilçınar.com.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

91.0 Davet Radyo. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin.
Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük'ten Medine'ye hareket ediyor, Hicr mevkiine geliyordu. Bu topraklarda Hazreti Salih Aleyhisselam ve kavmi yaşamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kirama bazı hatırlatmalarda bulundu. Hicr'den ayrılıyorlardı ama şiddetli bir susuzluk vardı. Suları bitmişti. Münafıklar her vesileyle ortamı bulandırmaya gayret ediyorlardı. Peygamber Efendimizin peygamberliğinden şüpheye düşürmek için şayet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gerçekten bir peygamber olsaydı, Musa peygamberin kavmine Allah'tan yağmur dileyip yağmur yağdırdığı gibi o da Allah'tan yağmur diler, yağmur yağdırırdı diyorlardı. Bu sözler Hazreti Ebubekir Efendimiz'e kadar gelmişti. Son derece üzüldü, öfkelendi. Peygamber Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, Allah duanızı kabul eder. Ne olur bize hayır duada bulunsanız." Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açarak duaya başladı. Daha duasını bitirmeden hava birdenbire karardı. Önce yağmur çilesi başlıyordu. Sonra yağmur sağanak sağanak yağmaya başladı. İslam ordusunun bütün neferleri kaplarını doldurdular. Hazreti Ömer Efendimiz konakladığımız yerden ayrılınca bir de ne göreyim? Yağmur sadece ordunun bulunduğu bölgeye yağmış. O bölgenin dışına bir tek damla bile düşmemiş diyordu. Kalplerinde nifak bulunan, kalpleri eğri olan münafıklar hakikati onaylama konumunda iken hala çarpıtmaya, hakikatten uzaklaşmaya gayret ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: "Bu yağmur gelip geçen bir bulutun işidir." diyorlardı. Aynı anlamda daha önce de bir olay yaşanıyordu. Tebük'e bir günlük mesafe vardı. Yine orduda şiddetli bir susuzluk söz konusuydu. Bir gün sonra bir su kaynağına rastlıyorlardı. Ama su son derece azdı. Ancak 3-4 kişiye yetecek kadardı. Peygamber Efendimiz suya elini koydu, sonra dua etmeye başladı. Su kaynağından gürleyerek fışkırmaya başladı. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, "Allah'a yemin ederim ki suyun gürleyerek boşanışından duyduğum ses yıldırımın çıkardığı sesi andırıyordu." diyordu. Su gürül gürül akmaya başladı. Ordusu kaplarını dolduruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Ya Muaz, uzun bir ömrün olursa buraların bağ ve bahçelerle dolu olduğunu görürsün." buyuruyordu. Her varlığın, bütün varlıkların görünen bir yüzü vardı, fiziki yapıları vardı. Aynı zamanda her varlığın görünmeyen bir cephesi, metafizik yanı vardı. Gönül gözleri açılmış olanlar fiziki varlığın metafizik yanını da, görünmeyen cephesini de görebilirlerdi. Her şeyi akılla halledeceğini hayal edenler aklın labirentlerinde kaybolup gidiyorlardı. Aklı körün değneği gibi kullanmak zorunda kalıyorlardı. Değnek körene kadar kılavuzluk edebilirdi. Oysa Rabbi Rahim Kur'an-ı Kerim'de kalp gözlerinden söz ediyordu. Asıl gözlerin kalplerde olan gözler olduğu öğretiliyordu. Haç suresinin 46. ayetinde, "Doğrusu gözler kör olmaz. Fakat göğüslerdeki kalpler körleşir." buyruluyor. İnsanın hassasiyetleri kalbiyle alakalıydı. Duyarlılık kalple bağlantılıydı. Önce kalpte duymak vardı, kalpte yaşamak vardı. Değilse tam bir duyarsızlık olurdu. İslam literatüründe huşu diye bir mana vardı, bir anlam vardı. Bu derin duyuştu. Kalbin ayağa kalkmasıydı. Duyarlılıkları çok yüksek olanlar önce kalplerinde yaşarlardı. Konuşurken önce kalbi harekete geçerdi. Kalpten dile akan manalar olurdu. Peygamber Efendimizin "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." buyuruyordu. Komşusu aç olan bir insanın çok akıllı, muhakemesinin engin olması mümkündü.
Ama aç komşusunu umursamayan bir tavrın insanı da olabilirdi. Ama kalbi duyarlılığı yüksek olan insanlar, komşusu açken uyumaları, bigana kalmaları mümkün olamazdı. Kalpleri sürekli kıvranırdı, acılar içinde kıvranırdı. Kalp sahibini harekete geçirirdi. Aç insanın derdine derman olmak için harekete geçirirdi. Şöyle demek mümkündü: çok akıllısın, çok bilgilisin ama insan değilsin. İnsanın asıl özelliği insani duyarlılığın belirgin olmasıydı. Peygamber Efendimiz, kendiniz için istediğinizi bütün insanlık için istemedikçe olgun mümin olamazsınız buyuruyordu. Önce insan olmak vardı. Kalbi diri, duyarlı insan olmak vardı. Kalple aklın dengesini yakalayan insan olmak gerekiyordu. Dengeyi bulamama, dengeyi yakalayamama daima sorunlar çıkartıyordu. İnsanın hayatını sıkıntılara sokuyor, ahenkli bir hayata vasıl olmasını engelliyordu. İslam ordusu Medine-i Münevvere yolundaydı. Vakit sabah namazına yakındı. Abdestler alınıyor, namaza duruluyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihtiyacı için uzak bir noktaya gitmişti. Cemaat güneşin doğmasının yakın olması nedeniyle namaza duruyordu. İmamete Hazreti Abdullah bin Avf radıyallahu anh'ı getiriyorlardı. Peygamber Efendimiz cemaat rukuya vardığında ancak yetişebilmişti. Abdurrahman imamlıktan çekilmek istedi ama Resul-i Ekrem Efendimizin işaretiyle imamlığa devam etmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cemaat selam verdikten sonra namazına devam ediyor, kalan bölümünü tamamlıyordu. Peygamber Efendimiz namazını bitirince şerefli arkadaşlarına şöyle hitap ediyordu: güzel yaptınız buyurdu. Sonra da bir peygamber salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kapsolunmaz buyurdu. Böylece Hazreti Abdurrahman bin Af Efendimizin değerini ortaya koymuş bulunuyordu. Tebük-Medine arası uzun bir yolculuktu. İslam ordusu gece boyu yol almıştı. Ciddi boyutlarda yorulmuşlardı. Kimileri develerinin üzerinde yer yer hafif şekerleme yapmaktan kendini alamıyordu. Peygamber Efendimiz konaklama talimatını veriyor ve "Ya Bilal, namaz için bizi uyandırırsın" buyurarak Bilal Efendimiz'i nöbetçilikle görevlendiriyordu. Ordu konaklayınca hemen uykuya dalıyorlardı. Herkes uyumuştu. Çok geçmeden Hazreti Bilal Efendimiz de uyuyakalmıştı. İleri boyutta yorgunluk nedeniyle namaz vaktinde kimse kalkamıyor, güneş Peygamber Efendimizin gül yüzüne vururken uyanıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Bilal Efendimiz'i çağırtıyor ve niçin namaza uyandırmadığını soruyordu. Bilal Efendimiz mahcup bir şekilde "Ya Resulallah, size gelen bana da geldi" diyordu. Uykunun kendisini de teslim aldığını söylüyordu. Peygamber Efendimiz ve İslam ordusu sabah namazının hem sünnetini hem farzını kaza ediyorlardı. Bildiğimiz bir husus vardı: Resul-i Ekrem Efendimiz yoruldukları zaman namaza dururlardı. Namaz iklimi onun yorgunluğunu alırdı, giderirdi. Haliyle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın burada bir gafletinden söz etmek mümkün değildi. Burada bir uygulama yaşanıyordu. Gelecek zamanlarda ümmeti buna benzer sorunlarla karşı karşıya kalırsa sorunun nasıl çözüleceği öğretiliyordu. İslam ordusu Tebük'ten Medine'ye dönerken Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir konaklama esnasında gece namazı kılıyordu. Uzun bir namaz kılıyordu. Namazdan sonra çadırının yanındaki ashabına "Benden önceki peygamberlerden hiçbirisine verilmeyen şu beş şey bana verilmiştir" buyurdu. "Önceki peygamberler yalnız bir topluma gönderilmişken ben bütün insanlığa gönderildim. Yeryüzü bana temiz ve mescit kılındı. Bu yüzden namaz vakti nerede olursa, su bulunmazsa teyemmüm edip namazımı kılarım. Önceki ümmetler ise ibadetlerini kilise ve havralarda yapabilirlerdi. Savaş ganimetleri bana helal kılındı.
Halbuki önceki peygamberlere helal kılınmamıştı. Bana şefaat makamı verildi. Ben bir aylık uzak yerdeki düşmanın kalbine korku salmakla yardım olundum buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yeryüzü bana mescit kılındı buyuruyordu. Mescitler namaz iklimleriydi. Ama sadece mescitler değildi. Yeryüzünün mescidimiz olduğunu Efendimiz bizlere öğretiyordu. Mescitlerimiz namaz iklimlerimiz olduğu için göz bebek mekanlarımızdı. Haliyle evimizden daha ileri boyutta temiz tutardık. Pırıl pırıl olurdu, olması gerekiyordu. Oysa yeryüzü muhteşem bir mescidimizdi. Yeryüzü attı mescidimizi kirletebilir miydik? Ona gelişi güzel muamele edebilir miydik? Ona çer çöp atabilir miydik? Onun temizliğine gölge düşürebilir miydik? Evet, yeryüzü mescidimizdi. Yeryüzüne bir çöp atamazdık. Yediklerimizin kalıntılarını yeryüzüne bırakamazdık. Haliyle biz müminler yeryüzünü en temiz tutma hassasiyeti içinde oluruz. Toprak ne kadar güzeldi. Hele yağmurlar yağınca mübarek topraklar miskü amber gibi kokardı. Ağaçlar ne kadar güzeldi. Yeşilliği vurucu bir güzellik arz ediyordu. Sular, çaylar, göller, denizler ve okyanuslar muhteşem güzeldi. Özellikle billur bir yapısı vardı. Dağların nazlı nazlı duruşu apayrı bir güzellikti. Bütün bu güzellikler yeryüzünün bağrındaydı. Yani yeryüzü muhteşem güzeldi. Bu denli güzelliğe sahip olan yeryüzü aynı zamanda müminlerin namaz iklimiydi. Bir mescitti. Özellikle Müslümanlar yeryüzünü gözleri gibi korurlardı. Onun pırıl pırıl olması hususunda son derece duyarlı olurlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine bu gerçeği de öğretiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: acın dayanılmaz. Farkında mısın? Farkında mısın? Melekler bile sana özeniyor. Cennette döşenmiş tahtında mısın? Yine aynı sevda. Şarkında mısın? Şarkında mısın?
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّارِ حِجَابًا. Ateşle aranıza bir örtü edinin, bir perde edinin, bir mesafe koyun. وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ. Velev ki bir yarım hurma parçası olsa bile. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّارِ حِجَابًا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. Yarım hurma dahi olsa onu tasadduk etmek suretiyle ateşle aranıza bir perde koyun diye buyuruyor. Dinimiz sosyal bir din. Yardımlaşmayı ön plana çıkaran bir din. Hatta İsar diyoruz. Haşr suresinde geçer. Sahabe efendilerimizin birbirlerini tercih etmeleri. Yani kendine değil de önce kardeşini düşünüyor. Kendi ihtiyaç sahibiyken kardeşine veriyor. Şu anlayışı görebiliyor musunuz? Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman sahabe arasında, yani Mekkeli muhacirler ile Medine'deki ensar arasında kardeşlik tesis ediyor. Birbirine kardeş yapıyor onları. Ve onlarda öyle bir anlayış var ki hep kardeşini tercih ediyor. Kendi ihtiyaç sahibi olduğu halde ne yapıyor? Kardeşine vermeye çalışıyor. İşte böyle bir uygulama var dinimizde elhamdülillah. Zaten baktığınız zaman dünyadaki kavgaların sebebi de nedir? Hep ben yiyeyim, her şey benim olsun. Hani bizim amiyane tabirle keseri böyle hep kendine yontma. Her şey benim olsun. Bu anlayış olmaz. İslam ne diyor? Rızkı veren Allah'tır. Allah-u Teala rızkı verdiği gibi bunları da insanlara, ihtiyaç sahiplerine de vereceksiniz. Onların da malda hakkı vardır. Bu şekilde ne olacak? Sosyal denge sağlanmış olacak. Çünkü Allah-u Teala rızkı veriyor. Arz onun ve siz de arzda, bizler de arzda ne yapıyoruz? Onun vermiş olduğu nimetlerle besleniyoruz. Allah-u Teala kimine çok veriyor, kimine az veriyor. O zaman ne yapacak? Az olana çok alan katkıda bulunacak. Ama dünyadaki felsefe şu anda nedir? Sen çalış ben yiyeyim, sen öl ben yaşayayım. Böyle bir anlayış var, sömürü var. Başkasının hakkını gasp etme var. O insanı kendi malından dahi mahrum etme var. Ama İslam böyle bir şeyi reddediyor ve devamlı iyiliği, yardımlaşmayı emrediyor. İşte bir de bunlardan birisi de nedir? Sadaka verme. Çünkü mala tamah arttığı zaman, insanlar malı sevdiği zaman, dünyevileştiği zaman, maddiyet perestleştiği zaman ne olur? Hep kendisini düşünür. Kendisini düşündüğü gibi etrafını düşünmez. Bununla birlikte ahiret inancı zayıflar. İyiliği bir nankörlük olarak görür, aptallık olarak görür, ahmaklık olarak görür. Çünkü ahiret inancı zayıflamış, ahirette iyilikle karşılık göreceği, mükafat alacağı düşüncesi onda zayıflamıştır. Her şey onun için dünya olmuştur. Yani dünyada yiyecek, içecek, yaşayacak. Her şeyde malın varsa, paran varsa sen hükümdarsın, senin dediğin olur anlayışı hakim olduğu zaman ne yapıyor? Böyle maddeyi bir güç görüyor ve o güce tapınmaya başlıyor. Allah'ı unutuyor, maddeye tapınmaya başlıyor. Böyle bir tehlike. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları bu tür duygulardan uzaklaştırmak için sadakayı emrediyor ve diyor ateşle aranıza bir perde koyun, örtü koyun. Hicap nedir? İki şeyin arasını örten bir şeydir. Mesela hicap, örtüye de hicap diyoruz değil mi? Kadınların tesettür olmasına hicap diyoruz. Erkeklerin yine örtünmesine de hicap diyoruz. Utanma duygusuna da hicap diyoruz. Nedir? Arada bir perde. Bir duvar örüyor. Bir uzaklık mesafesi koyuyor. Ne ile? Hem de ateşle. Allah korusun. Demek ki cehennemin ateşi ta uzak mesafelerden hissedildiği halde Peygamberimiz ne diyor? Yarım hurma olmak suretiyle dahi olsa kendinizi ateşten koruyun diye buyuruyor. Hatta bir keresinde Hazreti Ayşe validemize bile diyor. Ya Ayşe, yarım hurma bile olsa, bir hurma bile olsa ne yap? Sadaka vermek suretiyle ateşten korun diye buyuruyor. İşte bizler de hani bir insana bir hurma ikram edemeyiz mi? Veya bir çay ikram edemeyiz mi? Bir simit ikram edemeyiz mi? Yani bunlar ufak olan şeyler ama karşılığı, mükafatı ne kadar büyük, insanı ateşten koruyor. Zaten bu ateş öyle tehlikeli ki Allah-u Teala Meryem suresinin 71-72 mütakip ayetlerde buyuruyor ya, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur diyor. Yani herkes o ateşe uğrayacak. İşte onun için hep büyük zatlar, alimler ne demişlerdir? Allah'ım, ateş azabından sana sığınırız. Ateşten sana sığınırız, cehennem azabından sana sığınırız. Ve hatta biliyorsunuz bir hadis-i şerif var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim sabah namazından sonra 7 kere Allahümme ecirni minennar derse ve yine aynı şekilde akşam namazından sonra böyle daha kalkmadan, namaz bitmeden aynı şekilde ecirni minennar derse ne olur? Allah-u Teala o kimseyi ateş azabından korur ve cennete koyar. İşte Peygamberimiz bunun başka yollarını da öğretiyor. Nedir? Hani madem ki bu ateşe uğrayacak herkes, korunması gerekir. Korunmak için önden bazı şeyler göndermesi gerekir. Bu da nedir? Sadakadır. Ha, sadakanın azı çoğu yok. Herkes gücüne göre, mali imkanına göre bunu yapabilir. Yani basit görmeyin diyor. Yarım hurma bile olsa onu sadaka verin, o size fayda verir. Biz de imkanımız nispetinde ne yapacağız? Sadaka vermeye çalışacağız. Fakire yardımcı olmaya çalışacağız. Hani sadakanın durumu geniştir. Biri yol sorsa ona yolu tarif etsen bir sadakadır. Yolda eza verici bir şeyi kaldırsan sadakadır. Müslümanlara güler yüzle görünmen sadakadır. Onlara selam vermen sadakadır. Yani sadaka geniş. Bunlardan birisi de nedir? Maddi bir iyilikte bulunmak. Hurma bile olsa, yarım hurma bile olsa. Yarım hurma nedir ki ya? Ama ne yapıyor? Bizi ateşten koruyor ve Peygamberimiz de diyor bu şekilde sadaka verin. Herkes imkan nispetinde. İhtiyaç sahipleri var. Onlara ne yapılır? Verilir. Arkadaşlar arasında ihtiyaç sahibi olan arkadaşa ısmarlama kabiliğinden verilebilir. Bunlar da nedir? Hepsi sadaka yerine geçer. Cimrilikten uzak kalmak lazım. Geçmiş ümmetlerin helakı cimrilikten olmuştur. Harislikten olmuştur. Hep mal benim olsun anlayışından olmuştur. Bu nedenle cimrilik kadar kötü bir şey yoktur. Allah bizleri muhafaza buyursun. Sadaka ne yapar? Hem dünyada insana fayda verir, hem ahirette fayda verir. Dünyadaki faydası nedir? Malı bereketlenir, ömrü bereketlenir. Hastalarınızı diyor Peygamberimiz sadakayla tedavi edin. Yani hastalık varsa ne yapar? İnsandan gider. Bir bela gelecekse beladan korur. Baştaki belayı kalkmasına vesile olur. İşte bunun gibi faydaları çoktur. Ama en büyük faydası da ne? Bizleri ateşten korumasıdır. Allah bizleri ateşten koruyanlardan eylesin. Çünkü dediğimiz gibi ayet-i kerimede geçtiği gibi herkes oraya bir uğrayacak. O ateşe uğrayacak. Ama Allah ne yapacak? Mümin kullarını, iman eden, takva ehli kullarını oradan kurtaracak. İşte biz de ne yapacağız? Vesile arayacağız oradan kurtulmak için. Peygamberimiz de bize gösteriyor, yolu gösteriyor, metodu gösteriyor, nasıl kurtulacağımızı gösteriyor. Diyor sadaka verin. Az da olsa sadaka verin. Fakir, fukaraya yardımcı olun. Bu şekilde de ateşle aranıza bir örtü, bir perde edinmiş olursunuz diye buyuruyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İc'alû min salâtikum fî buyûtikum. Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılınız. Ve lâ tettehizûhe kubûren. Oraları kabristan haline, kabir haline getirmeyiniz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Niye Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor? Şimdi farz namazlar nerede kılınacak? Mescitte cemaatle beraber kılınacak. Bu bir. Peki sünnet namazlar, nafile namazlar nerede kılınacak? Onlar evde kılınacak. Çünkü niye? Taatlar, ibadetler hem insanı nurlandırır hem etrafı nurlandırır. Evlerimizin de neye ihtiyacı var? Nurlanmaya ihtiyacı var. İşte bu şekilde biz de ne yapacağız? Evlerimizde namazların bir kısmını kılacağız. Peygamberimiz diyor ki, bir kimse mescitte namaz kıldı mı, namazdan bir hisseyi de evinde ayırsın. Ne yapacak? Farzı kıldı, sünneti gelip evinde kılacak. Zaten fark ederseniz eskiden böyle büyüklerimiz yapıp şöyle yaparlardı. Sabah namazını, sünnetini evde kılarlardı. Bir miktar beklerlerdi, sonra camiye giderlerdi ve camide de farzı kılarlardı. Ama tabii şimdi toplumsal olarak sünneti evde kılıp camiye gitsek belki insanlar bu namaz kılmadı, sünnet kılmadı gibi anlayış olacak. Fakat burada nedir? İnsanlara bunu anlatacağız, Müslümanlara bunu anlatacağız, bu hadisi anlatacağız. Evlerinizde de namaz kılın, sünnetleri, nafileleri evlerinizde kılın. Ha nedir? Mesela tavaf namazı, bunu orada kılınacak değil mi? Mescitte kılınacak. İşte teravih namazı. Bunlar ne olur? Toplum içerisinde kılır veya ihrama gireceği zaman namaz kılma. Bunlar tabii hayliyle açık olan insanların olduğu yerde kılınır. Ama nafile olan namazlar, sünnet olan namazları evde kılmak daha güzeldir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Çünkü kabristanda namaz kılınmaz. Bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Peygamberimiz şurada şurada namaz kılınmaz diyor. Bunlardan birisi de nedir? Kabristandır. Çünkü kabristan orası amel yeri değildir. Mezardaki adam amel edecek durumda değildir. Onun ameli bitmiştir. Orası ceza yeridir. Ya artık cehennem çukurlarından bir çukurdur Allah muhafaza, ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir ki Allah bize nasip etsin. Onun için Peygamberimiz öyle buyuruyor ya, diyor kabir amel yeri değildir, ceza yeridir. Onun için diyor evlerinizi kabir haline getirmeyin. İşte ne yapacağız? Evimizi Kur'an okumak suretiyle, namazlarımızı kılmak suretiyle, nafile namazlar kılmak suretiyle evlerimizi de nurlandırmış olacağız. Peygamberimizin dediği gibi de ne yapacağız? Bir hisse de eve ayıracağız. Ve farzlardan sonra en faziletli namaz diyor, kişinin evinde kıldığı namazdır. Evlerde namaz kılın. Ha bir de şunu da hatırlatalım. Olur ki cemaate gidememiştir, cemaati kaçırmıştır, işi çıkmıştır, işte şartlar gereği. Ne yapın? Eve geldiğiniz zaman eşinizle, çocuğunuzla birlikte farz namazları birlikte kılmaya çalışın. Cemaat olun. Bu da bir cemaattır. Çünkü daha önce hatırlarsanız hadis-i şeriflerde var. Hani iki kişi de cemaattir diyor Peygamberimiz. Ne yapar kişi? Evde farz namazı durur, eşi de arkasında olur veya çocuğunu alır, namaz kılar. Hem bu şekilde evde namazın talimi yapılmış olur, hem de namaz kılınmış ve cemaatle de namaz kılınmış olur. İşte Peygamberimiz bu konuda da bize yol gösteriyor. Farz namazları mescitte kılın, nafile olan namazları, sünnet olan namazları da evlerinizde kılın, evlerinizde nurlansın, evlerinizin de nura, berekete ihtiyacı vardır diye buyuruyor. Tabi bundaki bir hikmet de nedir? Kişiyi riyadan koruma. Yani gizli şirk dediğimiz, küçük şirk dediğimiz riya. İnsanlar görsün diye, insanlar duysun diye ibadet yapma. Burada ne var? Mescitte nafileleri kıldığı zaman bir kimse ne oluyor? Kimse duymuyor. Kendi halinde kılmış oluyor. Bu şekilde de nefsini kontrol altına almış ve ihlaslı bir şekilde de muhlis biri olarak da ibadet etmiş oluyor ki bunun derecesi daha büyüktür. Allah-u Teala bizleri ihlaslı kullarından eylesin. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bize yol gösterdiği gibi bu konuda da ne yapıyor? Bize yol gösteriyor. Diyor, evlerinizi kabir haline getirmeyin. Evlerinizde de ibadet edilsin. Namaz kılınsın, dualar okunsun, Kur'an-ı Kerim okunsun. Bu şekilde de ne yapacak kişi? Evini de nurlandırmış olacak, evinde de bereket olmuş olacak. Ve ayrıca da riyadan da korunmuş olacak. İnsanlar duysun diye, insanlar görsün diye ibadet etmiş olmaktan da korunmuş olacak. Çünkü siz nafileleri kılarsanız, hani beş vakit namazın sünnetlerini hadi kılınıyor diyelim, ama diğer nafileleri de mescitte kılma çalışırsanız, kılarsanız ne olur? Bu belki nefis sizi ön plana çıkartırır. Şeytan ne yapar? Oo bak şöyle kılıyor, böyle kılıyor, duysunlar, görsünlere sizi getirebilir. Bu yüzden de ne olur? Yapmış olduğunuz amel, yapmış olduğumuz amel Allah korusun, Allah için değil, kendimizi gösterişi için, kendimize büyük göstermek için, bize saygı gösterilmesi için olur ki bunun ahirette de bir nasibi yoktur. Çünkü biliyorsunuz hadis-i şerifte peygamberimiz diyor ya, hani ibadet yapacak ama Allah-u Teala diyecek, onu kim için yaptıysan git ona, ondan mükafat bekle, benim için yapmadın diye buyuracak. Bu da çok tehlikeli bir durum, gizli bir şirk, küçük bir şirk. Peygamberimiz diyor, ben ümmetim için bundan devamlı korkuyorum. Allah bizi bundan korusun, muhafaza buyursun. Amellerimizde ihlaslı olmayı nasip eylesin. Bu da nedir? Otokontrol dediğimiz, kişi kendisini murakabe altında tutacak. Kendisini muhasebe altında tutacak, muhasebesini yapacak. Bu şekilde de riyadan korunmuş olacak ve evlerini de bereketlendirmiş olacak. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri, emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın yeni bir bölümünde tekrar birlikteyiz. Hud aleyhisselam. Hud aleyhisselamın soyu ve mesleği. Hud aleyhisselamın ismi Hud, babasının ismi Abdullah, dedesinin ismi ise Rebah idi. Hud aleyhisselam, Ad kavmi içinde baba ve ana soyu yönünden en üstün durumda idim. Kendisi, daha önce ticaretle uğraşırdım. Hud aleyhisselamın bir diğer ismi de Abir'dir. Hud aleyhisselamın şekil ve şemaili ve bazı faziletleri. Hud aleyhisselam orta boylu, esmer tenli, çok saçlı, güzel yüzlü idi. Adem aleyhisselama benzerdim. Güçlü, kuvvetli idi. Zühd, takva ve ibadet ehli idi. Çok cömert ve şefkatli idi. Yoksullara bol bol sadaka verirdim. Hud aleyhisselamın kavmi Ad kavmi idi. Ad kavmi birinci ve ikinci Ad diye ikiye ayrılır. Birincisi Ad bin Aus bin İrem bin Sam bin Nuh aleyhisselamdır. İkincisi Semud bin Cair bin İrem bin Sam bin Nuh aleyhisselamdır. İsmail aleyhisselamdan önceki birinci Ad kavmi 10-13 kabileden oluşur. Ad, Semud, Cürhüm, Tasım, Cedis, Ümeym, Medyen, İmlak, Ubeyl, Casim, Kahtan ve Kahtan oğulları gibi birçok kabilelere Arabul Aribe, İsmail aleyhisselamın oğullarından gelen kabilelere de Arabul Mustabere denir. Hud aleyhisselamın kavmi olan Ad kavminin yurtları ve kötü tutum ve davranışları. Ad kavminin yurtları Hadramevt'e ve Yemen'e kadar uzanan yerler olup, Allah'ın yerlerinden en genişi, en otlu, sulu, bol nimetli olanı idi. Yerin üzerinde akan ırmakları, bağları, bahçeleri, sürü sürü davarları, yer altında da su depoları vardı. Başkalarına verilmeyen boy, poz, güç, kuvvet de onlara verilmiştim. Onlar, İnatçı bir zorbanın emrini tutup ardından gittiler de kuvvetçe bizden daha güçlü kim varmış diyerek yeryüzünde büyüklük taslamaya, memleketlerinde azgınlık ve fesatlarını arttırmaya, halka zulmetmeye başladılar. Ahiret hayatını öldükten sonra dirilmeyi inkar ettiler. Satta, Semud ve Henna adındaki üç puta tapmaktan da geri durmadılar. Hud aleyhisselamın Ad kavmine peygamber gönderilişi. Yüce Allah Ad kavmine kardeşleri Hud aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. O da onları bir olan Allah'a iman ve ibadete, insanlara zulmetmekten vazgeçmeye davet ettiyse de red ve tekzib ile karşılandı. Bunun üzerine Yüce Allah 3 yıl onlardan yağmuru kesti. Onları yağmur duası için Mekke'ye bir heyet göndermek zorunda bıraktı. Yağmur yağdıracağını sandıkları bir kasırga ile de yok olup gittiler. Kur'an-ı Kerim'in Ad kavmi hakkındaki açıklaması. Hud aleyhisselamın Ad kavmine gönderilişi ve onların tutum ve davranışları ile akıbetleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O kavmine, ey kavmim Allah'a ibadet ediniz. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'tan korkmayacak mısınız? Siz Allah'a karşı yalan düzenlerden başka kimseler değilsiniz, dedim. Kavminin ileri gelenlerinden kafir bir cemaat ise,
biz seni muhakkak yalancılardan sanıyoruz dediler. Hud, ey kavmim, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum. Ben sizin emin bir hayır hahınızım. Size o korkunç akıbeti haber vermek için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir ihtar gelmesi tuhafınıza mı gidiyor? Düşününüz ki o Rabbiniz sizi Nuh kavminden sonra hükümdarlar yaptım. Size yaratılışta onlardan yani Nuh kavminden ziyade boy, poz ve kuvvet verdim. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayınız ki kurtuluşa erebilesiniz dedim. Sen bize yalnız Allah'a ibadet etmemiz, atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? O halde doğruculardan isen bizi tehdit etmekte olduğun şeyi getir bize dediler. Hud, Rabbinizden üzerinize bir azap, bir gazap hak oldu muhakkak. Kendinizin ve atalarınızın taktığınız düzme bir takım atlar, yani putlar hakkında Allah onlara bir hüccet indirmemişken benimle mücadele mi ediyorsunuz? Artık bekleyiniz. Şüphesiz ki ben de sizinle birlikte onu bekleyenlerdenim. Ey kavmim, ben bu tebliğime karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım beni yaratandan başkasına ait değildir. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey kavmim, Rabbinizden yarlıganmak dileyiniz. Yarlıganmak, bağışlanmak manasındadır. Sonra yine ona tevbe ve rücu ediniz ki üstünüze bol bol feyzini göndersin. Kuvvetinize daha fazla kuvvet katsın. Günahkarlar olarak yüz çevirmeyiniz dedim. Ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakıcı değiliz. Sana inanıcılar da değiliz. Sen bize ilahlarımıza tapmaktan bizi döndürmek için mi geldin? Öyleyse bizi tehdit etmekte olduğun şeyi, eğer iddianda doğru söyleyenlerden isen, getir bize dediler. Hud, bunun ilmi ancak Allah katındadır. Ben size gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi bilmezler güruhu olarak görmekteyim. Allah'tan korkunuz ve bana itaat ediniz. Ben cidden üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum dedi. Onlar, vaaz etsen de vaaz edicilerden olmasan da bize göre birdir. Bu, öncekilerin adetinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğrayacaklar da değiliz dediler. Hud'un kavminden kendine dünya hayatında refah verdiğimiz halde küfür ve inkar eden bir güruh da bu sizin gibi bir beşerden başkası değildir. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana boyun eğerseniz andolsun ki o takdirde mutlaka hüsrana düşenlerdensinizdir. Öldüğünüz ve bir toprak, bir kemik olduğunuz vakit sizin herhalde diri olarak kabirlerinizden çıkarılmış olacağınızı mı vaat ediyor? Tehdit oluna geldiğiniz o şey ne kadar uzak, ne kadar uzak. O hayat bizim şu dünya hayatımızdan başkası değildir. Yaşarız, ölürüz. Fakat biz tekrar dirilecekler değiliz. Hud, Allah'a karşı yalan düzen bir adamdan başkası değildir. Biz onu tasdik edici değiliz, dediler. Hud, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et, dedim. Allah buyurdu ki, az bir zamanda herhalde onlar pişman olacaklardır. İşte onları o müthiş azap sayhası, Allah'ın bir adaleti olmak üzere hemen yakalayıverdi de onlar bir çer çöp haline geldiler. Artık uzak olsun o zalimler güruhu. Onlar azabı vadilerine yönelerek gelen bir bulut halinde görmüşlerdi de bu bize yağmur verici bir buluttur demişlerdim. Hayır, bu çar çabuk gelmesini istediğiniz şeydir.
kasırgadır ki onda elem verici bir azap vardır. O Rabbinin emriyle her şeyi helak edendir. İşte onlar o hale geldiler ki meskenlerinden başka bir şey görünmez oldum. Biz işte günahkarlar güruhunu böyle cezalandırırız. Alay ede geldikleri şey kendilerini çepeçevre kuşatıverdim. Her uğradığı şeyi yerinde bırakmıyor, mutlaka onu kül gibi savuruyordum. Çünkü biz haklarında uğursuz ve uğursuzluğu sürekli bir günde onların üstüne çok gürültülü bir kasırga saldık. Öyle bir kasırga ki insanları sanki onlar köklerinden sökülmüş hurma kütükleri imiş gibi ta temelinden koparıp helake uğratıyordum. Allah onu 7 gece 8 gün ardı ardınca üzerlerine musallat ettim. Öyle ki eğer sen de hazır olsaydın o kavmin bu müddet içinde nasıl ölüp yıkıldığını görürdün. Sanki onlar içleri bomboş hurma kütükleri idiler. Şimdi onlardan bir kalanı görebiliyor musun? Hud'un kendisini de onunla birlikte olan Müslümanları da katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayıp iman etmemiş olanların ise kökünü kestik. Hud aleyhisselamın hacca gidişim. Peygamberimiz veda haccında Usvan Vadisi'ne geldiği zaman Hazreti Ebubekir'e "Ey Ebubekir, bu hangi vadidir?" diye sormuş. Hazreti Ebubekir de "Usvan Vadisi'dir." deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hud aleyhisselamın da beline âba tutunmuş, belinden yukarısına alacalı bir kumaşla bürünmüş, genç ve kızıl yuları hurma lifinden örülmüş, dişi bir deve üzerinde olduğu halde hac için buradan telbiye ederek geçmiş olduğunu haber vermiştir. Hud aleyhisselamın Mekke'ye gidişi olduğunu haber vermiştir. Hud aleyhisselamın Mekke'ye gidişi ve vefat edişi.

Mekke'de vefat eden peygamberlerden Zemzem ile Hacerül Esved arasında 70, diğer bir rivayete göre 99 peygamber gömülüdür. Hud aleyhisselam da orada gömülü peygamberler arasındadır. Hud aleyhisselamın Hadramevt'te vefat ettiği ve kabrinin orada kızıl kumdan bir tepe üzerinde bulunduğu ve vefatından 464 yaşında olduğu da rivayet edilir. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun.

Değerli dinleyenler, programımıza Salih Aleyhisselam'ın hayatı ile devam ediyoruz. Salih Aleyhisselam'ın soyu ve mesleği. Salih bin Ubeyd bin Esif'tir. Salih Aleyhisselam, Semud kavmi içinde baba ve ana soyu yönünden en seçkin ve üstün bir durumda idim. Kendisi daha önce ticaretle uğraşırdım. Salih Aleyhisselam'ın şekil ve şemailim. Salih Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a benzerdim. Beyaza çalan kırmızı benizli idi, düz saçlı idi, kıvırcık saçlı değildim. Kendisi İsa Aleyhisselam gibi yalın ayak yürür, ayakkabı giymezdim. Semud kavmi ve yurtları. Salih Aleyhisselam'ın kavmi, ikinci Ad diye anılan Semud kavmi olup Arabul Aribendendir. Yüce Allah, birinci Ad'ı yani Hud Aleyhisselam'ın kavmini helak ettikten sonra, onların ardından Semud kavmini yeryüzüne hakim kılmıştım. Yüce Allah, Semud kavmini uzun ömürlü yaratmıştım. Hatta onlardan bir kimse kendisine taştan, çamurdan bir ev yapar, adam daha sağ iken ev yıkılır giderdi. Bunun için onlar dağlarda kayaları oyarak kendilerine evler edindiler ve geçim bolluğu içinde yaşadılar, durdular. Semud kavmi Hicaz'la Şam arasında Vadil Kura'ya kadar uzanan Hicr bölgesinde otururlardı. Hicr, Semud kavminin Medine ile Şam arasında bulunan yurtlarının adıdır. İstahri, Hicr hakkında müşahedelerini şöyle anlatır. Hicr halkı az bir karyedir. Dağlar arasında olup Vadil Kura'ya bir günlüktür. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi Semud kavminin dağlardan yontmuş oldukları evler buradadır. Esalis diye anılan dağlar içinde bizim evlerimizin teşkilatına benzer dağlar gibi yükselmiş evler gördüm. Uzaktan bakan onları birbirine bitişik dağ sanır. Ortasına varınca her birinin münferit ve kendi kendine dikili durduklarını görür. Dolaşacak olan onlardan her birinin çevresini seyirterek zahmetsizce dolaşabilir. Evlerden her biri kendi kendine ayakta durmaktadır. İnsan onların üzerine ancak son derecede zahmet çekerek çıkabilir. Yüce Allah'ın işte dişi deve, su içme hakkı bir gün onundur, belli gün bir günün su içme hakkı da sizindir buyurduğu Semud kuyusu da Hicr'dedir. Salih Aleyhisselam'ın Semud kavmine peygamber olarak gönderilişi. Semud kavmi işi büsbütün azıtıp Allah'ın emrine aykırı olarak putlara tapmaya, yeryüzünde fesat çıkarmaya, taşkınlık etmeye başladıkları zaman Yüce Allah onlara Salih Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdim. Salih Aleyhisselam Semud kavmini bütün putları atarak, bir olan Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmaksızın iman ve ibadet etmeye davete başladı. Fakat onlar Salih Aleyhisselam'ı ve tebliğatını küfür ve inkarla karşıladılar. Zaten Semud kavmi kendilerine Salih Aleyhisselam'dan önce gönderildikleri anlaşılan ve fakat isimleri ve kıssaları Kur'an-ı Kerim'de açıklanmayan

inanmamış olan başka peygamberleri de yalanlamış durmuşlardı. Salih aleyhisselam davet ve tebliğatına ısrarla devam etti. Davetini kabul etmedikleri takdirde Allah'ın gazabına ve azabına uğrayacaklarını onlara haber verdim. Semud kavmi ile 20 yıl uğraştım. İş uzayıp gidince Salih aleyhisselam'dan söylediklerini doğrulayacak bir ayet, bir mucize göstermesini istediler. Salih aleyhisselam onlara nasıl bir mucize istersiniz diye sordum. Semud kavminin her yıl belli bir günde putlarını yanlarına alarak çıkıp kutladıkları bir bayramları vardı. Sen kendi ilahına yalvar, biz de kendi ilahlarımıza yalvaralım. Eğer senin ilahın duanı kabul ederse biz sana tabi olalım. Eğer bizim ilahlarımız duamızı kabul ederse sen bize tabi ol dediler. Salih aleyhisselam olur dedim. Semud kavmi ve senleri putları ile birlikte bu bayramlarını kutlamaya çıktılar. Salih aleyhisselam da onlarla birlikte gittim. Semud kavmi dualarında Salih aleyhisselamın yapacağı duasından hiçbir şeyi kabul etmemesini ve senlerinden putlarından istediler. O zaman Semud kavminin seyyidi, ulu kişisi olan Cenda bin Amr, "Ey Salih, şu kayanın yanına bizimle birlikte git. Kayanın içinden bizim için şöyle şöyle vasıfta bir dişi deve çıkarırsan senin peygamberliğini doğrular ve sana iman ederiz." dediler. Salih aleyhisselam bunu yaptığı takdirde peygamberliğini tasdik ve kendisine iman edecekleri hakkında onlardan kesin söz aldıktan sonra kayanın yanında namaz kılıp yüce Allah'a dua ettim. Bunun üzerine kaya sanki doğum sancısı gibi sancılandı. Gebe bir kadının hareketi gibi hareket etti. Titredi, sonra da ikiye ayrılarak içinden istedikleri vasıfta bir deve çıktım. Kaya bir deve doğurdum. Semud kavmi bu deveyi istedikleri kadar sağarlar, kaplarını kacaklarını sütle doldururlardı. Bunun üzerine Cenda bin Amr ile kavminden bazı kişiler Salih aleyhisselama iman ettiler. Cenda bin Amr'ın amcasının oğlu Şihab bin Alife gibi Semud kavminin bazı eşrafı da Salih aleyhisselama iman etmek ve tabi olmak istedilerse de vesenlerinin sahipleri olan eşraftan Zuab bin Amr ile Habbab ve Rebab engel oldular. Onlar da bunlara uyarak Müslüman olmaktan vazgeçtiler. Değerli dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olunuz, kendinize iyi bakınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
4: Ey mülhidi gaddar, ulu sultana dokunma. Ol varisi fermanberi Furkan'a dokunma. Envarına müştak zemin, gökte melekler, bir hüznüne deryalar, topraklar titrer. Erbab-ı kemal eyliyor iktam bu zuhura. Hep nemli nazarlarla kavuşsam diye nura. Bir kenzi marif olan irfana dokunma. Ol varisi peygamberi zişana dokunma.

küfrün o habis sarası tuttuysa eğer, sen çırpınma zelilane tükenmen daha ehven. Hep âli sefihim ediyor Adem-i müflis, icra-i şenaatte geri kalmadayım.

0: Yüz milyonun ağzında bu ahd aynı sadadır. Üstadı Necibim sana can başta fedadır. İhsan-ı Hüda Seyyidül Ebrar'a dokunma. Bir Necmi Sera Perde-i Envar'a dokunma. Nurunla bahar ufkumuzda sanki hazansız. Rencide eden kalbini kim? Hangi vatansız? Ey Burcu Suat, bilse ki dünya seni kimsin? Asara taşıp bin senedir beklediğimsin. Bir nefhay ruh sanki gönüllerde bu gür ses. Bir tavcı münevver gibi başlarda mukaddes. Embağcı Ziya Ahsen-i Ahyar'a dokunma. Aynayı pak-ı Ahmedi Muhtar'a.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 23. Cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

فمن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر

قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

yanında son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak,

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Alemlerde, evrenlerde seni buldum. Boyutların ötesine girenlerde seni buldum. Seni buldum yarenlerde, zulme göğüs gerenlerde, 40 makama, 4 kapıdan girenlerde seni buldum. Seni buldum.

Yak sineme ateşleri, efkanıma bakma. Ruhumda yanan ateşe niranıma bakma. Hiç sönmeyecek aşkıma, imanıma bakma. Ağlatma da yak, hali perişanıma bakma. Yaşlar akarak belki uçar zerresi aşkın. Ateşle yaşar, yaşla değil yaresi aşkın. Yanmaktır efendim, biricik çaresi aşkın. Ağlatma da yak,

Şimdilerde ben sana değil İstanbul'a sevdalıyım. Güzel sözlerin kadar, güzel gözlerin kadar İstanbul'a sevdalıyım, şiirlere sevdalıyım. Sana değil sensizliğe sevdalıyım.

Beni anlamayan sevgiliyi, beni ısıtmayan güneşi, senin bende göremediğin güzelliği ben ne yapacaktım? Beni dinleyeceğin bir anı özellikle kolladım. İlkbahar yağmurlarını bekledim. Açan yaprakların hışırtısını, göçmen kuşların yuvaya dönüşlerini birlikte dinleyelim, izleyelim istedim. Olmadı, olmadı. Ben şimdi doruklara sevdalıyım. Seni bilmem ama ben senin içinde yıllarca susuz, ışıksız kalacak sesim. Yine bu sabah seni gördüm, seni andım, sana baktım, sana kandım. Yüreğimin derinliklerinde sana yandım, sana ağladım. Şarkılarda seni dinledim, estim yine deli rüzgar gibi. Geçtim yine hayal denizinden, siyah benekli beyaz martılar gibi. Yürüdüm yine sıcak yaz akşamlarında, ağladım yine meltem kokan sabah rüzgarında. Sevda dediler gördüm, iç dediler o zehri içtim. İç dediler o zehri içtim.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bir dönüşle dönüyoruz. Hiç yağmur yağmıyor. Kum taneleri uçuşuyor üstümüze. Bir dönüşle dönüyoruz. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. Yaralarımız var, eczası olmayan vurgunlar. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bir el uzatımında akşamın alacasındayız. Bu senin gidişinin hemen ertesinde, dudaklarımızın kuruduğu, suların çiğnediği.

bir dönüşle dönüyoruz. Ne güzel oluyordu sağımıza dönüp seni görünce, ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zümrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla, bir vaveyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız. Bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamıza oradasındır. Bu efsunu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların. Bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. Eşlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz. Bir dönüşle dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyoruz. Gittin mi aramızdan? Elini çektin mi üzerimizden? Bizi yetim, şehrini öksüz bıraktın mı? Ne yapalım işte, ağlamamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem işliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde, hissediyor, anlıyor ama anlatamıyoruz.

bir dönüşle dönüyoruz. Bırakıp gittiğin katarız, hiç yağmur yağmıyor. Yorgunuz, tenimiz esmer, içimizde mağrur bir hüzün. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Ne yapalım, hiç yağmur yağmıyor sensiz yürüyünce. Bir dönüşle dönüyoruz, kıyamet bize, kıyamet bize. Sen yine de merhamet et bize, merhamet et bize.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Saat 35.36. Hazreti Süleyman'ın duası. Süleyman:
2: Ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin,
1: dedi. Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik ki onun direktifiyle istediği yöne doğru kolayca essin.